de yanlış bir şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2:04 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başımda

Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim. Teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik devam ediyor. Buna göre tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişliyor. İnceleme 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsıyor. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon TL transfer edildiği belirlendi. Eski MİT görevlilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine de uzandı. 3 kişiden oluşturulması planlanan bilirkişi heyeti dizinin tüm bölümlerini izleyecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılmak üzere New York'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşebileceğini söyledi. Pezeşkiyan'ın son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD'ye gitmesi planlanıyor. Adana'nın Sayın Beyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yağız Kağan bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi

0: geçin opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
3: Bursan Next.
5: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar. Yeni bir hafta. Karşımızda ballı lokma tatlımız, saygıdeğer hocamız var. Birazdan onu karşılayacağız. Tüm heybetiyle sabah uyanmış gelmiş. Sayın hocam, günaydınlar.
1: Günaydın.

0: İstanbul'da serin, soğuk bir hava var. Ama güneş de var bir taraftan yani. Bilmiyorum, ben üşüdüm hocam. Hava durumu ne durumda bilmiyorum ama...
1: Hafif bir serinlik var.
0: Arabadan indiğimde böyle bir aldı beni yani.
1: Alır, hemen titre. Bir titre.

0: Titir. Bir titretme yaptı.
1: Var mı üzerinden tişört mü giydiniz?
0: Sadece göğneğiyle geldim.
1: Ben de aynıyım sevgili Yıldırım. Hissettim o yüzden. Serinliği hissettim.
0: Evet. Nasıl bir hava bekliyor bizi bugün?
1: Vallahi sevgili Yıldırım şu an bulutlu, böyle kapalı bir İstanbul var. Hafif serin ama gün içerisinde o bulutlu yerini güneş alacak. Güzel bir 26-27 derecelere falan çıkacak bir İstanbul.
0: Hadi bakalım.
1: Göreceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Göreceğiz. Başka istediğiniz bir yer varsa bakalım hemen sevgili
0: Yıldırım. Ver bize Ankara'yı, ver İzmir'i ver.
1: Ankara'ya bakalım. Ankara anlık sevgili Yıldırım 15 derece. Gün içerisinde Ankara'da 27-28'lere kadar çıkacak parçalı bulutlu. Güneşli güzel bir Ankara'yı göreceğiz. İzmir'e bakıyorum. Neredesin İzmir?
0: Neredesin İzmir?
1: 18 derece 19 derece anlık. Gün içerisinde 30'lar 31 32'ler. İzmir'de yine karşımıza çıkacak. Güneşli bir İzmir'i göreceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Rica. Ağzını toplayarak konuş. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Yine Sena'nın eridiği bir sabah. Bugün de yine bir tık daha erimiş.
1: Her geçen gün
0: eriyor.
1: Evet.
0: Şu an İstanbul'da Bolu dinlenme tesisi soğuğu var. Öyle bir soğuk var.
1: Üşütür. Dikkat edin. Sabahları artık dikkat etmek lazım sevgili Yıldırım. Yanımıza bir şey alacağız sabahları.
0: Ufuk işçiler, günaydın Ufukçum. İyi sabahlar diliyoruz. Açık bir Balıkesir sabahı. Ondan sonra Burak ve Harun Can yazacaktı galiba, değil mi? Yanlış mı? Hayun Can yazmış ama.
1: Hayun
0: mu?
1: Harun'dur o ya.
0: Harun'dur bence Hayun de ya. Harun değildir. Kızım Derin, oğlum Burak ve Harun Can. Heh, şimdi oldu.
1: Şimdi oldu. Günaydın.
0: Çaktık selam onlara
1: günaydın
0: da.
1: Günaydın İzmir, günaydın.
0: Altan Aktaş, nasılsınız çocuklar diyor. İyiyiz valla. Çok güzeliz. Şimdi iki günlük bir aranın ardından yeni bir sabah. Hafta sonu hocamız burada mıydı, bir soralım hemen.
1: Hafta sonu buradaydı sevgili Yıldırım. İstanbul'da dedik, yerleşik hayata geçtik inşallah.
0: Hadi bakalım.
1: Artık buradayız. Herhangi bir problem çıkmadığı sürece gitmiyoruz
0: oğlunuzdan
1: bir yerlere.
0: Oğlunuzdan dolayı değil mi? Oğlunuzdan dolayı.
1: Evet artık İstanbul bizim.
0: İstanbul bizim ne ya?
1: Yani İstanbul artık bizim ya. Bizim değildi eskiden. Yazları bizim değildi biliyorsunuz.
0: Ha, evet.
1: Boştu. Biz de kaçıyorduk hafta sonları.
0: Evet.
1: Şimdi artık tamam, buradayız.
0: Hadi bakalım.
1: Çok bir şey varmış gibi kaldık. Ne vaat ediyor ki bize?
0: Hiçbir şey vaat etmiyor. Yoruldum be.
1: Vallahi ya, yıldırdı ya.
0: Hafta sonu bir yere kaçıyorsun ya. Diyorsun ki ulan tası tara alayım da buraya mı geleyim acaba?
1: O trafiğin içinde.
0: Değil mi?
1: O trafiğin içinde bir yere gidiyorsun 1,5 saat, geliyorsun 1,5 saat.
0: Vallahi insan istiyor be.
1: Eziyet be. Siz balık tuttunuz mu balık?
0: Balık tuttum.
1: Geldi mi?
0: Geldi.
1: Oh nihayet. Yediniz mi?
0: Yemedim, yok.
1: Ne yaptın ya?
0: Yandaki abilere
1: yine
0: verdim.
1: Yine mi verdin?
0: Verdim yine
1: ya,
0: verdim.
1: Sen
0: yine
1: bu var ya.
0: Ne yapayım oğlum? Ben tutma tarafındayım, yeme tarafında değilim ya.
1: Sen bence sırf sevap için gidiyorsun ha buralara.
0: Ne sevabı?
1: Yani alayım dağıtayım vereyim, alayım vereyim.
0: Ayça Ustaoğlu. Ayça'yı özlediniz mi? Trip attım bayağı bir ama haberiniz yok demiş efendim.
1: Günaydın Ayça.
0: Kıyamadım, yazıyorum size. Düzce'den selamlar. Bensiz çok sıkılmışsınızdır.
1: Çok sıkıldık. Ya kendimizi yerlere attık. Ağladık, zırladık. Nihayet geldin, hoş geldin.
0: Ayşe Hanım, ne olduğunu bize bir yazarsanız. Çok hatırlayamadık. Ne olduğunu hatırlayamadık. Günaydın.
1: O tribi de hatırlasak.
0: İşe gidiyorum ben, haberiniz olsun demiş.
1: Hayırlı işler.
0: Tamam.
1: Hayırlı işler.
0: Dikkatli git. Dikkatli git. Şimdi haberlere bir dönelim, neler var? Gündem yoğun. Hocam sana verdim topu, ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. İlk başta bir geçmiş olsun Adana diyelim. Dün sabaha karşı sabah 4 çeyrek gibi, 4.15 gibi sevgili Yıldırım.
0: 5 büyüklüğünde bir deprem
1: oldu. Çevre illerde de hissedilen bir depremdir. Dolayısıyla çok geçmiş olsun Adanalılara ve çevre ilde yaşayanlara.
0: Selam edelim
1: İnşallah
0: buradan.
1: İnşallah kimsede herhangi bir problem yoktur.
0: Hisseden var mıydı ya? Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ama hisseden var mı aramızda?
1: Var mı dinleyicilerimiz
0: ne
1: arasında?
0: Ne kadar hissettiniz
1: ya? Kayseri'de falan da hissedilmiş diyor haberde.
0: Haberde öyle söylüyor. Deprem çevre illerden de hissedildiği söyleniyor. Adana'ya geçmiş olsun diyelim. Hissettim diyen var. Ben anlamadım diyenler var.
1: Tabii uykuya kendini teslim etmiş olanlar var.
0: Çok anlamamış olabilir. Bakayım.
1: Şu an gelen yok.
0: Evet.
1: Daha fazla.
0: 536-901-8902. Yenge izin vermiyordur evde balık pişirmeye diyor. Ondan yapmıyor olabilir. Günaydın, sayenizde önce evdeki çocuklarımın, sonra okuldaki çocuklarımın, yani öğrencilerimin keyifli güne başlamasını sağlıyorum.
1: Öğretmenim.
0: Neşeniz benle beraber 20 kişiye daha bulaşıyor.
1: Aa, ne güzel.
0: Daha ne olsun.
1: Ne güzel.
0: Harikasınız Yeşim Hanım yazmış.
1: Siz de harikasınız Yeşim Hanım.
0: Yeşim öğretmen, bugünkü programı size armağan ettik.
1: Selam söyle çocuklara, selam.

0: Ne bu trafik diyenlere bir trafik bilgisi?
1: Bakalım sevgili Yıldırım, İstanbul trafiği %42 ile güne başladı. %42 normal bir trafik aslında sabahın bu saatinde, pazartesi. Okul mu okul, iş mi normal.
0: Çok normal.

0: Çocuklar 21 Eylül doğumluyum diyen bir Serkan var. Serkan'ın da doğum gününü kutlayalım. Serkan Çakıroğlu'nun ve doğum bugün doğum günü olan olsun. Kim varsa doğum gününü kutlayalım.
1: Serkan.
0: Nice nice yılları olsun inşallah. Size tabii normal oğlum trafik. Trafikte olan biziz. Bize fazla geliyor diyor. Ama yani %40'lar.
1: Yani %'ye bakarak biz en azından bilgi sahibiyiz.
0: Sabahın önerilerini alalım. Sabah kahvaltısı. Sena ne yiyoruz bu sabah?
1: Açım. Ben açım.
2: Ben de açım. Menemen yiyelim.
0: Menemen yiyoruz.
1: Evet. Kaşarlı mı? Kaşarlı mı?
0: Neyse, abi,
1: çakallı.
0: Çakallı olur. Güzel.
2: Sıcak ekmek. Yanında.
1: Çok güzel.
2: Zeytin, peynir,
1: bazlama yapalım mı bugün ya? Bazlama.
0: Bazlama da olur.
1: Bazlama şöyle sarı sarı ekmeğiyle.
2: Banacak bir şey olsun da yani bazlama, lavaş, ekmek.
0: İçecek olarak ne içiyoruz? Çay mı, portakal suyu mu?
2: Yok, çay.
1: Çay abi.
0: Çay değil mi?
1: Portakal suyu içer derhal burayı terk et.
0: Portakal suyu
1: aramızdan
0: ne
1: içiyor? Ayrılsın abi.
0: Oğlum portakal suyu içersen kana daha çabuk karışıyor yediğin kahvaltı.
2: Menemenli
0: eminimi artırıyor.
1: Ya öyle bir derdimiz var. 2 saat sonra karışsın. İlaç mı bu ya?
0: O zaman kahvaltı içecek önerisi çay.
1: Çay.
0: Kahvaltı önerisi menemen. Ne oldu bu sabah herkes aç. Hayırdır?
1: Ne oluyor?
0: Ya?
1: Hafta sonu tabii bol bol yendi.
0: Of çok açım. Şuraya bak.
1: Normal.

0: Peki havada ısırıyor ya demiş. Valla bu sabah biraz serin bir sabah. Arabadan indiğimiz zaman hissettiğimiz oydu. Böyle bir yüzümüze çarptı. Böyle bir sabah var. Bir de gelirken bir tane araba dibime girdi. Böyle ne
1: arkadan
0: oldu?
1: Mı?
0: Arkadan okul servisi galiba. Öyle bir arabaydı yani, transit bir arabaydı.
1: Evet yapar.
0: Sağa geçiyorum geçmiyor. Sola geçiyorum geçmiyor. Selektör yapıyor. Bir şeyler. Ben de sağ tarafa geçtim, durdum.
1: En sonunda.
0: Artık hadi. Ne oldu yani, gel bakayım.
1: Geç
0: falan.
1: Allah'ın belası
0: o zaman
1: diye.
0: Geçti. Geçti gitti yani, çok şey yapmadı.
1: Evet.
0: Sabah sabah bir sinirlerimi zıplattı.
1: Yapar sevgili Yıldırım, yapar. Çok var trafikte, bunlardan çok var.
0: Ne yapmaya çalışıyor ki?
1: Hiçbir fikri kendi de yok. Sorsam mesela ne yapmaya çalışıyorsun? Geçmeye çalışıyorum.
0: Hiçbir cevabı da yok.
1: Der.
0: Değil mi?
1: Yok, cevabı yok tabii ki.
0: İlginç tipler. O yüzden trafikte sizi sinirlendiren birisi olursa.
1: Olursa inip dövün arkadaşlar yani.
0: He deyin geçirin.
1: Paranız varsa.
0: Deyin geçin. Evet efendim. Eray ve Kübra. Abi günaydın. Dün evlendik, şimdi tatil yolundayız. Bize tebrik yok mu?
1: Ne diyor?

Aile Kübra. Yeni hayatlarında kendilerine sağlık, mutluluk dilerken orkestramızda, bas gitarda Hakan Hepcan.

0: Bir arayayım mı?
1: Ara bakalım. Bir nereye gidiyorlar? Bakayım. Nereye gidiyorlar?
0: Bakayım.
1: 21 Eylül'de nereye doğru tatile çıkılmış? Antalya'dır muhtemelen diye düşünüyorum sevgili Yıldırım. En güneye doğru.
0: Şu an, yurt dışı şu an garip çalıyor, anlamadım ki.
1: Bu çalmıyor. Değişik. Değişik. Muhtemelen dolandırdılar sağa sola, altınları alıp kaçtılar.
0: Dur bakayım. Çalmıyor vallahi.
1: Yok mu? Ses ha, çaldı. Ha, yok senin şeymiş ya, girişmiş. Hop hadi bakalım.
0: Çok merak ediyorum ne takıldı.
1: Eray.
0: Hesaplamıştır onlar.
1: Gece uyumadılar, saydılar.
0: Tabii canım.
1: Kaç çeyrek?
2: Alo.
0: Alo.
1: Kübra.
0: Ablam günaydın.
2: Günaydın.
0: Kaç çeyrek? Ne kadar takıldı?
1: Kaç para? Belli mi?
2: Alo.
0: Alo.
1: Ya duymamazlıktan geliyorsun. Kaç altın?
2: Duyuyorum, duyuyorum. Kaç altın? Bereketi kaçmasın diye saymadım.
1: Ha saymadınız.
0: Böyle kaç kilo eline aldığı zaman kaç kilo geliyor?
2: Efendim?
0: Böyle altınları eline aldığı zaman bir buçuk iki kilo geliyor mu?
2: Altın, altın sesi sallayayım.
0: O yanlarında götür oğlum, çalmasınlar tabii.
2: Geliyor mu? İki tane.
0: Gelmez mi? Bereketli olsun inşallah.
1: Maşallah maşallah.
2: Sabah sabah.
0: Var bir 3-4 kilosu vardır ben sana
1: söyleyeyim. Yanınıza mı aldınız tatile giderken?
2: Kolumdan çıkartamadım.
1: He kolda şeyler o kadar o kadar
2: ağzımda
1: çabuk.
2: Ağzımda bütünleşmişim demek ki.
0: Kübra Hanımcığım şahane bir balayı diliyoruz. Altınlar da inşallah böyle 3 kilonun üstündedir. Şeyle ne derler ona? Taksit ödemekte uğraşmazsınız inşallah. Borç ödemekte uğraşmazsınız inşallah.
2: İnşallah Fatih Bey, bütün evlenen çiftlere inşallah.
1: Nereye tatil, Antalya mı?
2: Didim'e gidiyoruz.
1: Didim'e, İzmir'e.
2: Evet.
1: İyi bakalım. Didim'e...
0: Şey ne?
1: Yazlık mı var?
0: Yazlık mı var?
2: Yok, otele gidiyoruz.
1: İyi hadi bakalım. Hayırlı günler.
2: Karabuzu yiyeceğiz. Bütün takıları orada yiyeceğiz.
1: Siz yine biraz bırakın hani. Dönüş yolculuğu
0: yine
1: da var.
0: Yine kenara birazcık bırak Kübra'cığım.
1: Bunun dönüşü de var her gidişin.
0: Aramızda bekar kızımız var. Sena, yeni evlenen biri ablası olarak bir tavsiyen var mı? Şu anda gözlerini açmış seni dinliyor.
2: Sena, ruh eşin olmadan evlenme sakın.
0: Ruh eşini.
1: Ruh eşini ara Sena.
0: Ara arayacağım, diyor.
3: Arayacağım, bulacağım
1: ara,
3: inşallah.
1: Ara bul.
0: Evet.
1: Ara beni bul.
0: Kübra Hanım.
2: Ara beni bulursun eminim.
3: Bulduğumu nasıl anlayacağım?
1: Of ruhun
2: bu,
1: anlar onu.
2: Nasıl anlayacaksın biliyor musun? Belli bir ahenkte gidecek ilişki.
3: Ha, tamam. Tamam.
2: Sen onu fark etmeyeceksin. İnsanlar diyecek. Ne kadar uyumlusunuz siz?
0: Zaten şey, iki seçeneğin var. Ya ruh ikizin ya ruh öküzün. Onu anlarsın artık. Zaten.
2: Olmaz inşallah.
0: İnşallah olmaz.
2: Teşekkür ediyorum. En önemlisi saygı tabii ki. Saygı en başta gelir. Her şeyden önce gelir.
0: Bravo. Bravo Kübra Hanım. Çok doğrusu. Kitabın ortasından konuştunuz.
1: Helal olsun.
0: Eşiniz Eray'a da selamlarımızı iletin.
3: Mutluluklar.
0: Şahane bir tatil diliyoruz.
2: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
0: Akşam oluyoruz. Eray ve Kübra çiftini çocuklar. Sağ olun benim, sağ olun. Araya gidiyoruz, aradan sonra devam. Uygun mu?
1: Uygundur.
0: Reklamlardan sonra Eray ve Kübra çiftine bir şarkı çalıyoruz. İnşallah beğenirler. Kısa bir ara, sonra Uğur Derin Dondurucu'nun
1: katkılarıyla
0: geliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül

0: tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan.
5: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Hatemoğlu, babadan oğla.
0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Reklam.

0: Fatih Bey geçmiş olsun demiş Özgür. Sağ ol, çok teşekkür ederiz.
1: Fatih Bey geçmiş olsun gerçekten.
0: Dün evet.
1: Elin bir kaza
0: dün
1: sonucu.
0: Dün elin bir kaza.
1: Aşı operasyonu olmuş galiba. Nedir?
0: Dün kolumu vidaya çarptım.
1: Vidaya.
0: Ama hızlı yürüyorum.
1: Evet.
0: Böyle sürttüm. Oo. Sürtünce orası delindi tabii.
1: Yarıldı mı?
0: Yarıldı. Yarma yaptı. Hastaneye gittik. Selahattin dedi ki abi tetanoz olabilirsin dedi. Olmazsın, aşı olmazsın
1: aşı
0: dedi.
1: Evet. Küçük bir sıyrıkla da tetanoz olmaya giden. Aşı olmaya giden erkek de ne bileyim.
0: Ama bu oğlum hastalık bu yani.
1: Yani kedi patisini görmüş.
0: Bu arada dedi ki iki günde de duş almıyorsun dedi.
1: Nasıl yani? İki gün duş yok mu?
0: Duş yok.
1: Abi evli baklı insanlarız ya.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi. Maske.

0: 7.32 yolda olanlara yolculuklar. Şahane bir sabah. Eylül'ün sonlarına geliyoruz. Ekim'e kadar
1: 10 gün kaldı.
0: Ekim'e kadar 10 gün var. Yok, Ekim'e 10 gün var.
1: Ekim'e evet, Ekim'e 10 gün var.
0: Bakayım vallahi 10 gün var. Bir şey Eylül kaç çekiyor? 31 mi 30 mu?
1: 30 bakalım kaçmış.
0: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Parmağımla şey yaptım da.
1: Şey yaptın tümseklerden mi?
0: Şu tümseklerden.
1: Kaçmış şey kaç buldunuz?
0: 30 buldum.
1: Doğru cevap mı abi?
0: O zaman 9 gün mü var?
1: 9 gün kaldı sevgili Yıldırım. Maaşa da 1, 2, 3, 4, 6, 7.
0: Haydi bakalım. Eylül'de artık tatilinizi Ekim'e kadar yapın sevgili dinleyiciler. Yapın,
1: bitti bak.
0: Bitti, bir şey kalmadı.
1: Son tatiller artık.
0: Tatil dediğin zaten Ekim'e kadar yapılır. Ondan sonrası
1: dükkanı kapatıyoruz.
0: Dükkanı kapatırsınız.
1: Dükkanı kapatıyoruz. Bakın balayına giden çiftimiz var. Son tatilleri yapanlardan bir tanesi kendileri.
0: Evet, Mayıs'a 9 gün kaldı diyor. Katar'dan dinleyicilerimiz var çocuklar. Katar.
1: Günaydın Katar.
0: Bugün doğum günüm 7 Ekim. Benim bugün doğum günüm 7 Ekim bilin istedim.
1: 7 Ekim bugün mü oluyor? Katar önden mi gidiyor?
0: Yok, Katar başka mesajdı.
1: He, başka mesaj.
0: Allah Allah. Beste Hanımcığım, telefonumuzu bir resetleyelim. Çünkü sıkıntı var belli.
1: Benim doğum günüm 7 Ekim. Ha, benim bugün dememiş sevgili Yıldırım ama ya. Bugün yazıyor mu ki?
0: Benim doğum günüm 7 Ekim yazmış. Doğru, bugün
1: yazmış.
0: Tamam,
1: bugün yazmış.
0: Ben yanlış okumuşum, özür dilerim. Pardon. Hakikaten artık gözlüğe geçmem lazım. Okuyamıyorum abi.
1: Çok şey mi sevgili Yıldırım? Mesajı
0: yanlış okumuşum.
1: Çok da yakın değil aslında
0: zaten ekran. Beste Hanım demiş ki bugün demedim diyor. Özür dilerim, ben uydurdum Beste Hanım. Kusura bakmayın.
1: Oradan bir muhabbet çıkardık kendimize, boş verin. uydur. Güzel sohbetler.
0: Vallahi muhabbetler. Vallahi okudum ya. Ayılamadım herhalde tam. Nail Hanım günaydın.
1: Günaydın. Dilenci değilim Beyza Hanım. Ne olmuş? Plaka mı? Yok, fotoğraf göndermiş. Almanya'dan.
0: Selam ederiz Almanya'ya.
1: Günaydın Almanya.
0: Ver haberi ver.
1: Veriyorum sevgili Çanakkale. Harika bir pazarlama yöntemi sevgili Yıldırım. Çanakkale'den geliyor. Bir telefoncu Çanakkale'de sevgili Yıldırım satış yapmak için sokağın ortasına mezar yaptırmış.
0: Gördüm ya. Hayat kısa, o telefonu al yazıyor.
1: Evet. Yanında telefonun markası yazıyor. Kampanya oldu ve fiyatı var normalde. Burada haberde görünmüyor fakat... bayağı mezar kumu dökmüş, kenarlarını taşla, bir de mezar taşını yaptırmış.
0: İkna edici. Ben söyleyeyim sana. Gayet ikna edici. Doğru da söylüyor bir taraftan.
1: Yani değil mi?
0: O kadar,
1: yani,
0: ya, ne kadar yaşayacağım diyorsun.
1: Ne kadar yaşayacaksın? Al o telefonu. Aklında kalmasın.
0: Aklında kalacağına.
1: Aklında kalacağına. Cebinde de kalmasın. Hiçbirinde kalmasın. Çıkar paraları al.

0: telefonu. Rahat et, yarın ölüp ölmeyeceğimiz meçhul.
1: Ölüp ölmeyeceğimiz meçhul. Öleceğimiz garanti. Ne zaman öleceğimiz meçhul.
0: Meçhul işte, yarın yani yarın belli değil.
1: Al ya.
0: Al ya, geç ya, devam. Bravo telefoncu abi, harika bir pazarlama yöntemi.
1: Güzel PR ama bak, bu abiye dini değerleri şey yapıyor diye.
0: Ceza gelir mi diyorsun?
1: Gelir, bence gelir, ben sana söyleyeyim. Manipüle ediyor çünkü, manipülasyon var.
0: Ama doğruyu söylüyor. Ya
1: doğruyu da söylüyor da
0: manipülasyon da var.
1: Manipülasyon yani bu. Bunun adı manipülasyon.
0: Korkutma değil mi? Korkutma da var.
1: Valla o telefonu almalıyım dedirtiyor demiş. Bak dinleyicilerimiz yazıyor.
0: Değil mi? Yanından geçerken bir şey yapıyorsun. Adam aklında aslında haklı. Almak lazım be hanım, her ne diyorsun? Birer tane. Verelim mi 500 bin lira?
1: Doğru, iki tane alsan. Tabii. Neredeyse 500 yapıyor.
0: İşte koy işte 140-140, 280 bin lira.
1: Yok, o kadar yapmıyormuş. 140 mı 180 değil mi ya?
0: İşte şeyine göre değişiyor. Terabaytına bilmem nesine göre hangisini aldın. Bir de katlanır matlanır var ya bunun.
1: Bir de o var.
0: 200 küsür. Onu alırsan geçmiş olsun.
1: Kütahya'dan Alanya'ya gidiyoruz. Eşim, yolculuklar. Oğlum ve ben. Sizi ilk defa yolda dinliyorum. Kural ailesi.
0: İyi yolculuklar.
1: Kütahya'dan Alanya'ya. Muhtemelen tatile gidiyorlar. Bak aynı kafa. Ölüp gideceğiz ya.
0: Eylül sonu
1: tatilimize
0: ya.
1: Bakalım diyor ya. Kazasız belasız yolculuklar dileriz efendim.
0: Kimse gaza gelip diyor almasın abi diyor o telefonları o şekilde diyor. Biz bir hata yaptık, aldık diyor aynı şekilde, en kralından en babasından diyor parayı saydık. Evi de alırız dedik, bu telefonun şeyini bir borcunu halledelim. Telefonu aldık, 3 ayda eve 1 milyon zam geldi diyor.
1: Ev ne ya?
0: Ev alacakmış, parası birikmiş, evin parasından birazcık demiş şey yapalım.
1: Evin parasından telefon alalım dedi.
0: 200-300 ayıralım demiş, telefon almışlar. Sonra o 300'ü kapatırken diyor 3 aylık pozisyonda 1 milyon artı zam geldi. 1 milyon artı zamlandı diyor.
1: Evler de uçuyor abi.
0: Uçuyor, yerinde duran bir şey yok. Biz hariç her şey uçuyor sevgili Yıldırım.
1: Araba fiyatları belki bu ara biraz yerinde duruyor gibi.
0: İşte yıl sonu kampanyaları bir şeyler.
1: Değil mi? Öyle,
0: İkinci
1: öyle bir
0: elde
1: şey var.
0: Piyasada durgunluk, herkesin söylediği. Ne zaman, zaten ben 10 yıldır.
1: Siz de arabanızı satıyorsunuz bu arada değil mi?
0: Satıyoruz ama yok yani, arayan soran yok, mesaj atan yok.
1: Buradan verelim ilan numarası. Verelim mi? Daha önce verdik çünkü.
0: İlan numarasını vermeyelim. Ondan sonra sevgili Yıldırım, mesaj kutumuz ne oluyor?
1: Doluyor.
0: Doluyor. Danayla, düveyle şeye girmeyene.
1: Siz arabanızı ilana koydunuz, ne kadar oldu? Bir hafta mı oldu?
0: Bir haftadan fazla oldu sevgili Yıldırım. Ne zaman koymuşum? Yazıyorum burada. 7 Eylül mü yazıyor? Herhalde 7 Eylül.
1: 7 Eylül.
0: 7 Eylül kaç? 14 gün. 2 hafta olmuş.
1: 2 haftada hiç arayan yok mu ya?
0: 2 haftada arayan soran yok.
1: Hiç yok. Yok.
0: Bir kişi ilk gün aramıştı öyle. Ondan sonra bir daha hiç yok. Sıfır. İlk defa bu kadar uzun süre hiç arayansız soransız bir satış yapıyoruz sevgili Yıldırım. Biliyorsun daha önce de bir iki araba işte.
1: Hemen satmıştın sen.
0: Hemen satmıştık. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı.
1: Hocam biraz fiyatı mı yüksek koydunuz acaba? Hani tanınan bilinen bir insanım. Benden insanlar arabayı alır deyip insanların duygularını sömürüyor olabilir misin?
0: Asla sevgili Yıldırım. Bunu zaten bir şey malzemesi olarak yayına taşımadım. Bilmem farkında mısınız?
1: Ne malzemesi?
0: Fatih Bey. Yani hani ben söyleyeyim. Açıklamaya Umut Bezgin'den temiz diye de yazmadım.
1: Yazmışsındır
0: yazmadım,
1: sen.
0: Yazmadım. Yazmadın mı? Dur düzenleyeyim. Düzenleyeyim. İlanı düzenleyeyim de. Şimdi bakarlar görürler. Alem FM radyocusundan temiz.
1: Yazsaydın onu böyle.
0: Keşke onları yazsak. Biz yazmıyoruz diye böyle. Neydi ya böyle ilanlar vardı ya. Yok işte Kıvanç Tatlıtuğ'un bilmem ne filminin bilmem ne sahnesinde kullanılmış araç. Ya bir ara şeydi ya, Çelik'in bir tane slow şarkısı vardı. Orada bir tane taksi vardı, sarı taksi.
1: Evet.
0: O kullanılan taksinin plakasını değişik değişik fiyatlara.
1: Parayla mı sattılar?
0: Satmaya çalışıyorlardı ya böyle. 100 milyon lira bu taksinin plakası.
1: Oğlum Alemdar'ın kullandığı araba. Evet. Kurtar Vadisi 47. bölümdeki araba.
0: Hala o arabanın şeyini görüyor. Geçen Instagram'da biri mi biniyordu neydi o plakaya?
1: Hangi plakaya?
0: O PLT 34.
1: PLT 34. Var ya, PLT 34. O muydu?
0: Yani, o kullanan var o arabayı. Birileri biniyor o plakaya.
1: Tabii canım, ben gördüm bir kere. Burada Etiler Sapağı'ndan önce gördüm.
0: O plakalı arabayı
1: mı? O plakayı gördüm evet. Ama camlar çok filmliydi. Kim vardı kim biniyordu bilmiyorum ama.
0: Polat Alemdar belki içindeki onun arabasını
1: onun arabasını gördüm. Düveyle takas yapalım diye sana gelmiş. Bizim Şamil göndermiş.
0: Geldi.
1: Bir cevap versin onu diyor. Araba aldım, araba fiyat artışı durdu. Araba almak için altın borcu aldım. Altına %150 zam geldi. Borcu ödemek için her ay gram alıyorum. Alacağım gün zamlanıyor. Ertesi gün düşüyor. Arkadaşlar bu aslında böyle değilmiş. Bunun açıklamasını yaptılar. Algıda seçicilik bu tamamen. Çünkü insan kazandığına kazandım demiyor. Hafif bir üstüne zam geldiği zaman
0: hemen
1: ya da
0: kaybettiğim.
1: Evet, hemen kaybettiklerini hemen görüyorsunuz.
0: Farkındalık oluşuyor.
1: kazanılanı çok fazla konuşmuyoruz. İşte
0: çok böyle oynamamak lazım sevgili Yıldırım. Sağa sola çok zıplamamak lazım. En azından bizim gibi yatırımcıların.
1: Bir yatırımın üstünde oturmam mı lazım?
0: Oturmak lazım sevgili Yıldırım. Hmm. Yani buldun mu oturacaksın.
1: Öyle çok şey yapmayacaksın.
0: Zıplamayacaksın çok. Yani biz küçük yatırımcıyız. Biz minik minik küçük bile değil bizimkiler biliyorsun. Dolayısıyla hani bir yerden bir kanalı buldun mu aklına yattın.

0: Bu gidişte hep alacağız. Hiç satmadan.
1: Selen Hanım'a günaydın çakış çocuklar.
0: Günaydın Selen.
1: Sarıyer'den fotoğraf göndermiş.
0: Sarıyer.
1: Bir boydan gelir mi demiş, gördünüz mü? Bir boydan gelir
0: biz
1: mi?
0: Biz bekliyoruz diyor. Normalde boydanları. Biz bekleriz.
1: Biz boydan atmıyoruz efendim.
0: Biz atmıyoruz, biz gelenlere bakıyoruz.
1: Afyon'dan günaydın. Oğlum araba alacak. Umut'un ilan numarasını atar mısınız? Mehmet Yeşilırmak.
0: Mehmet Bey günaydın. Atarız.
1: Oğlum at Mehmet abi.
0: Atarız ya. Mehmet abi, nasıl Mehmet abimize
1: araba
0: atarız.
1: Alacaklarmış.
0: Tabii hemen fotoğrafını çekelim. Olalım. Fotoğrafını çekelim Mehmet abinin. Tamam.
1: Attın mı?
0: Göçtü şimdi, yayın sırasında atamam sevgili Yıldırım. Biliyorsun bizim WhatsApp falan böyle, hani oradan ilanı alacağım buraya. Sizi tek başına bırakmak istemiyorum yayın esnasında. En ufak bir boşlukta sevgili Yıldırım ben değerlendireceğim.
1: Eyvallah. Şimdi ara gidiyoruz, aradan sonra devam. %40 küsürlerle başladık. İstanbul trafiği böyle başladı. Şu anda...
0: Oo, 56. Aman 56. Aman.
1: Köprüler değil mi?
0: Köprüler zaten sevgili Yıldırım. Anadolu Avrupa geçişleri fena.
1: Bitik.
0: Fena.
1: Kısa bir ara, aradan sonra devam. Yol durumuna bakmadan evden çıkmayınız efendim. Patlak bugün, patlak.

0: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Reklam.

0: Günaydın. Sabahın köründe istemsizce ama felaket tatlı gelen kaşıntılar. Ha bize söylüyor.
1: Ha biz kaşıntı mıyız?
0: Öyle diyor.
1: Enfeksiyonel değildir inşallah.
0: İnşallah değildir ama böyle.
1: Normal sinek ısırığı gibi.
0: Hani kalkar kalkmaz kaşıdığın bazı bölgeler vardır ya böyle işte belini kaşırsın. Boynun kaşınır mesela sabah.
1: Bende hiç bel boyun yok.
0: Ama kaşınırsın.
1: Kaşınırım. Göbek deliğim benim.
0: Kaşıma gelir.
1: Göbek deliğim çok kaşınır. Nedense...
0: Hırt hırt hırt. Bir de hırt hırt ses de gelir.
1: Abi böyle hırt hırt
0: hırt.
1: Şu bak geliyor mu bilmiyorum. Gelmiyor.
0: Gelmiyor. Gelmiyor. O, onu duyuramayız.
1: Daha kuru ya. Bir deri lazım ona.
0: Kuru deri.
1: Kuru deri lazım.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.
3: Alo. Merhaba ben Sertap.

0: Sertab, seni çok severiz Sertab. Aa, kapattı.
1: Kapattık tabii, seni bekleyecek.
0: Evet, show devam eder. 7.50 yolda olanlara yolculuklar.
2: İyi yolculuklar beyler bayanlar. Fatih Bey, arabalarımızın aklıma gelmişken hemen iliştireyim araya. Bagajlarını biliyorsunuz, çöp poşeti koyma bir şeyimiz vardı,
0: etkinliğimiz
2: vardı. Etkinliğimiz var. Bunu etkinliğim her zaman
0: hatırlatma.
2: Bunu hatırlatalım. Gidiyorsunuz sağa sola pikniğe, oraya buraya oturmaya, bağa bahçeye, havalar güzel. Hafta sonları görüyorum sevgili Yıldırım, deniz kenarları, çimlerin üzerleri insanlarla dolu. Yanımızda arabamızın arkasında, bagajında,
0: dibimizde
2: çöp poşetimizi bulunduruyoruz. Gidip orayı temizliyoruz. Pis bırakmıyoruz arkamızı.
0: Gökhan Akkoyun, Gökhan Bey, mesajınızı ilettik teknik ekibi ama yani böyle bir sorunumuz yok. Belki uygulamanızı tekrar kaldırıp kurabilirsiniz. Yani dijital ekibin böyle
2: evet,
0: bir problem olmadığını.
2: Hiç karşılaştığımız bir problem değil.
0: Hiç öyle problem yok diyor. Taradılar baktılar ama siz uygulamanızı kaldırın, tekrar yükleyin efendim.
2: Selam beyler, iyi yayınlar. Gece rüya gördüm diyor.
0: Hayır olsun.
2: Rüyamda sizin Alem FM aracınızı görüyorum. Duruyor. İçinden bir genç arkadaş iniyor. Yanına gidiyorum, sonra arkadaşı rehin alıyorum. Sonra sizi arıyorum. Tişört ve sticker karşılığı pazarlık yapıyorum. Arkadaşı bırakmak için benim tişört ve sticker'ı ne zaman yollarsınız? Yolladık, adreste yoktunuz. Aynı rüyayı ben de görüyorum şu an.
0: Dünyanın en pahalı baharatlarından biri safran. Kilosu 990 bin liraya yükselmiş sevgili dinleyiciler.
2: Hey gidi hey, bir 10 kilo safranımız olsa var ya sevgili Yıldırım.
0: Sever misin safran, sever misin?
2: Safranı hiç bilmiyorum ki, safran nedir yani.
0: Hani... Hiç tatmadın mı oğlum?
2: Yok, safranlı şey diyorlar, pilav mesela, atıyorsun gidiyorsun 150 liraya pilav yiyorsun.
0: Safranlı pilav diyor.
2: 150 lira ama pilav.
0: 900 bin lira efendim. 900 bin lira.
2: Bir de safranı biliyorsun, incecik bir telini böyle attığın zaman yemeğin içine inanılmaz bir koyu renk verebilen, öyle de güzel.
0: Çok güzeldir.
2: Bir baharat. Baharat değil mi?
0: Baharat. Dünyanın en pahalı baharatlarından biri. O zaman ne oluyor? 100 gramı ne kadar oluyor? 100 bin lira mı oluyor?
2: Kaç paraymış kilosu? 900 bin
0: lira. Kilosu
2: 90 bin lira.
0: 100 gramı 90 bin lira.
2: 10 gramı 9 bin lira. 1 gramı 900 lira. Gramı 900. Hala altının altında ama altının gramı daha yüksek.
0: Çok pahalıymış ya. Safran nerede üretiliyor diyor. Safran nerede üretiliyor safran?
2: Safranbolu.
0: Senin safran Safrakesen'de üretiliyor. Safran nerede üretiliyor?
2: Safranbolu'da.
0: Değil mi?
2: En kralı burada sevgili Yıldırım. Safranbolu. Orada görürsünüz, böyle satıyorlar. Şeyde falan satıyorlar sevgili Yıldırım. Kapalı Çarşı'da, Eminönü'nde falan görüyorsun. Minicik böyle camın içinde 4 tel satıyor adam. Atıyorum işte 3000 liraya.
0: Aşırı kıymetli.
2: Çok kıymetli. Çok kıymetli. Değerli. Bir de o kadar da şey var mı acaba mesela safranın faydaları? Safran yiyince
0: vardır
2: ne değişiyor?
0: Bu kadar pahalıysa.
2: Değil mi? O bir şey olmalı. Safranın
0: bir faydası vardır.
2: Faydaları nelerdir? Bakalım Saraçoğlu'na bakayım hemen.
0: Çocukluktan beri uzun yola her çıkışımızda arabaya poşet koyarız. Kendi çöpümüzü biriktirir, müsait yerlerde atarız.
2: Bravo.
0: Alemin bana öğrettiği en değerli şeylerin başında gelir bu diyor.
2: Tebrikler.
0: Safranlı Safranbolu'da üretiyor diyor.
2: Antioksidan içeriği sayesinde ruh halini dengeler, bize çok lazım. Hafızayı güçlendirir, en çok bana lazım ve hücreleri korur, biraz daha bana lazım.
0: Benim bir doktora da öğrencim var, İranlı, sürekli bana küçük kutularda safran getiriyor.
2: Abi biriktir onları, sat.
0: En son dedik ki hocam ne kadar isterseniz getireyim, siz isteyin dedi. Ben getireyim dedi.
2: O kadar yani.
0: İsteyeyim mi bir iki kilo demiş.
2: İste abi.
0: İsteyin abi, ne demek
2: isteyin. Getirebildiği kadar getirsin. Bir gün denemezse ama kaçakçılıktan almasınlar adamı içeri.
0: Beyler, Safranbolu'nun ismi zaten o bitkiden geliyor diyor. Safranbolu. O zaman safran dolu olması gerekmiyor mu?
2: Safran dolu. Her yer safran dolu.
0: Buralar safran dolu.
2: Bolu başka bir yer. Evet. Safran dolu.
0: Hafta sonu Sena ablaya söylediğiniz şarkıyı söyleyip durdum demiş. Ne gülmüştüm o gün diyor. Burak.
2: Şarkıyı hatırlatsana bir daha. Neydi?
0: Neydi şarkıyı ben de hatırlamıyorum.
3: Korkma kalbim geçer
0: acısı. İlk defa mı aşık oldun Sena?
2: Bak, beğenmeyenler vardı. Adam hafta sonunu bu şarkıyla geçirmiş. Utanır biraz da.
0: Biraz utanır. Utanır mısın? Zannetmiyorum.
2: Biraz utanır.
0: Zannetmiyorum. Safranbolu Safranbol'dan geliyor diyor. Safranbol burada anlamında.
2: Bol
0: diyor. Biz de eşimle ufak tefek çöplerimizi çöp kovası bulana kadar ceplerimize taşıyoruz. Ya ben bu tatil diyorum, piknik yerlerinde daha çok şeyi de çok fazla görüyorum. Adam mesela idrarını yapmış. pet şişeyi koymuş ya da kadın neyse.
2: Daha dün gördüm sevgili Yıldırım.
0: İnşallah neyse söylemeyeyim onu da. Atmış kenara. Çimenliklerin arasına atmış geri zekalı.
2: Pet şişe yerde duruyor.
0: Bunlar hakikaten bir vatan hainliğinden yani, yargılanmalı bu insanlar.
2: Bir de bakıyorsun yani, analiz etsen hasta yani, belli renginden.
0: Analiz
2: belli.
0: Edip onun kim olduğunu bulacaksın.
2: Vallahi DNA'sını yakalayacaksın.
0: Sınır dışı edeceksin yani.
2: Göndereceksin memleketten.
0: Yoksa Mehmet Akif Ersoy boşuna söylemez de kim bu cennet uğruna, cennet vatan uğruna olmaz ki feda. Diye. Ya böyle bir vatanı nasıl kirletmeyi başarıyorsunuz ya?
2: Ya artık yani bu bahsettiğin şey artık son nokta ya.
0: Yapmış atmış.
2: Atmış.

0: Pis herifler.
1: Pisler, çok pisler. Bir de şeyli yani, tertipli, düzenli, şişeye yapıyor. Yani öyle doğaya da direkt.
0: Doğaya salmıyor.
1: Halbuki direkt doğaya salsa.
0: Doğa kendi kendine ona.
1: En azından doğal atık. Bir de onu pet şişeye koyuyor, plastiği. 150-200 yıl o plastik
0: kalacak.
1: Kalacak.
0: Göstere göstere belki oraya daha bırakıyor. Göstere göstere, imza bırakıyor. Atıyor resmen. İmza evet. Atmış. Ne güzel şeyler yazıyorlar bizim söyleyemediğimiz, dillendiremediğimiz.
1: Dinleyicilerimiz yazıyor bizim
0: elinize
1: içimizden
0: sağlık,
1: geçenleri.
0: Elinize sağlık, ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ya açacaksanız Sakarya çifti tellisi açın. Yo biz bunu sevdik.
0: Eskişehir değil miydi? Eskişehir değil miydi?
1: Bu Eskişehir.
0: Eskişehir.

0: Fotoğrafını çekenler var, İsmail Zorbaz. Bundan mı bahsediyorsunuz?
1: Ya İsmail.
0: Ve bilmem ne, ne diyeyim şimdi ben sana demiş. Şimdi onu okuyamıyoruz ne oğlum.
1: Ondan
0: da.
1: Demek ki herkesin gördüğü bir şey sevgili.
0: Evet yıldırım. Efendim.
1: Ben de dün görmüştüm, siz de görmüşsünüz. Bak İsmail de gönderdi.
0: Abi her yerde ya pet şişeye yapıyorlar, atıyorlar. Bir de çocuk bezleri. Her yerde çocuk bezi.
1: Ya al
0: katlamış onu böyle katlamış.
1: Çöpe at ya.
0: Ya ablacığım katlayacak kadar seviyeye getirdiysen bunu at, bir çöpe at ya. Ve pislik kadın ya da pislik adam, neyse.
1: Neyse artık, kimse fark etmez.
0: Peki geçtim, ver bakayım.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Dinleyicilerimizin yoğun Instagram DM şeyine tuttuğu, mesajına tuttuğu bir haberimiz var. Size Allah de Allah. Gelmiştir muhtemelen yüzlerce, bak abartmıyorum, herkes.
0: Neymiş?
1: Herkes. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın ortak tatbikatı.
0: Ha gördük evet.
1: Denize çıkarma yapan askerler.
0: Denize çıkaramayan. Sevgili dinleyiciler.
1: Denize çıkarmış. Karaya çıkarmamış.
0: Yunanistan çıkarma yapıyor. Adaya tatbikat yapıyorlar yani. Görmüşsünüzdür illaki. Hakikaten çıkamıyorlardı. Bottan düşen, düştükten sonra yürüyemeyen.
1: Yürüyemeyen, suyun içinden bir türlü kalkamayan, ayağa takılan.
0: Çok komik.
1: Ya abi bir şey diyeceğim. Hani tamam yaptığınız tatbikatı. Tamam güzel, askeri bir tatbikattır. Yaptınız, kendi aranızda yapın bunu. Bunu niye yayıyorsunuz?
0: Bunu niye kayda aldırıyorsunuz oğlum? Bunu niye yayınlıyorsunuz
1: bunu
0: ya?
1: Bunu niye yayıyorsunuz ya? Ya muhtemelen sevgili Yıldırım kendilerine göre bu iyi. Bak vallahi bak kendi gözlerinde böyle iyi bir çıkarma yaptıklarını düşünüyorlar.
0: Ya bu kadar kötü bir tatbikat olur mu ya? Bir kere botu da kullanamıyorlar, onu söyleyeyim ben sana.
1: İlk defa binmişler ya çünkü garibanlar.
0: Bottan iniyor, yürüyemiyor.
1: Bunlar...
0: Hani böyle şeyler vardı ya, çocuklar babası mesela suya bırakır, karaya doğru koşar. Böyle düşe düşe koşar. Aynı öyle koşuyorlar. Ya bunlar mı bizden toprak almaya çalışıyor?
1: Bu mu
0: bunlar
1: yani?
0: Bunlar mı bize savaş ilanı?
1: Bu mu gövde gösteriniz?
0: Bu mu lan gövde gösteriniz?
1: Bu yazık
0: hakikaten.
1: Bu ya bu.
0: Yazık hakikaten yazık.
1: İyi ki de var ya, orada yaşamam bir vatandaş değilim ben.
0: Utanırdım ya.
1: Utanırsın ya, şunu yayınlamaya utanırsın.
0: Tabii bir taraftan...
1: Bunlara şiş bir havuz alacaksın bir tane, oraya çıkaracaklar.
0: Bir taraftan hemen videonun altına da Türklerin çıkarmasını, tatbikatını paylaşıyorlar. Arkadaşlar biz aynı ligde bile değiliz. Yani buna gerek de yok
1: İmkansız.
0: Bu arada.
1: İmkansız, bizim saplar matlar bunları var ya. Ya bu, bizim saplar bunlara güzel ders verir.
0: Bizim saplar bunları çok güzel...
1: Tapboardlar.
0: Yazık. Vallahi yazık ya.
1: Ya biz bunlara karşı bir şey yapmamız lazım. Ya komik bir şey yapmamız lazım ama. Biz de çıkarmayı mesela şeylerle yapalım.
0: Çıkarıyor gibi yapıp geri mi gitseniz? Korkutup.
1: Tam böyle atlıyor gibi yapıp şaka diyeceğiz, geri döneceğiz. Öyle bir şeyler yapmamız lazım. TSK olarak bir plan yapalım.
0: Ya vallahi yazık ya. Manisa Sarıgöl'den bir abimiz Ertuğrul Sevil. Kırmızı şey fotoğrafı göndermiş bize. Üzüm.
1: Kırmızı
0: mı bu? Bak bakayım bir Ertuğrul Sevil'in şeyini, mesajına.
1: Ertuğrul.
0: Ya bu kasa kasa hem de. Altta Manisa kasalar Ertuğrul. Da var, gördün mü?
1: Of.
0: Ne bu, pembe üzüm
1: ya işte şey ya. Siyah üzüm değil de arada.
0: Abi bu nedir ya?
1: Çok güzel.
0: Bu çok güzel görünüyor be.
1: Üstündeki beyazlar böyle buzlukta beyazlamış gibi durmuyor mu?
0: Öyle duruyor.
1: Lezzetli çipetmet bak bunlar var ya, bunlar güzel.
0: Bu nedir be?
1: Oh.
0: Bu nedir be?
1: Üzüm. Yenir.
0: Vallahi yenir.
1: Severim abi, üzümü severim. Yeşilini de severim, kırmızısını da severim, siyahını da severim. Her türlü severim.
0: Yalnız videoda diyor biri botun altına kaldı, gördünüz mü? gördük. Dünyaya rezil oldular ya. Vallahi dünyaya rezil oldular.
1: Üzüldüm be.
0: Vallahi ben de
1: üzüldüm. Vallahi üzüldüm ya, yazık günah.

0: Çocuklar saat 8. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Uygun mu?
1: Uygunlar.
0: Kirimsonlu üzümüymüş bu üzümü. Kirimson.
2: Adını da ilk defa duydum.
0: Ben de ilk defa Kirimson. Görüyorum. Öyle yazıyor. Bakayım. Abi Kirimson diye arattım. Çıkmadı.
2: Çıkmıyordu mu?
0: Yok. Dur bakayım. Aa evet doğru, Kirimson. Elma da çıkıyor bu arada, üzüm de çıkıyor. Saat 8, birazdan buradayız, geliyoruz.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır.
0: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik devam ediyor. Buna göre tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişliyor. İnceleme 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsıyor. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon TL transfer edildiği belirlendi. Eski MİT görevlilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine de uzandı. 3 kişiden oluşturulması planlanan bilirkişi heyeti dizinin tüm bölümlerini izleyecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılmak üzere New York'a gitti. ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşebileceğini söyledi. Pezeşkian'ın son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD'ye gitmesi planlanıyor. Adana'nın Sayın Beyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçiminde başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5 oyla ilk sırayı aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Elif Eralp, Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı oldu. Dünyaca ünlü model Cindy Crawford'ın oğlu Presti Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Gerber'ın bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği açıklanırken, ölüm nedeni henüz belirlenmedi.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise sahasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Bu maç Sarı Lacivertlilerin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Pulat ise 8-0'lık mağlubiyet sonrası istifa etti. Ligin diğer karşılaşmalarında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken Erzurumspor Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yağız Kağan bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
6: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Alem FM, yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 37 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 49 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 28 dakika.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Kayseri 26, Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Adana ve Diyarbakır 33, Trabzon 24 ve Erzurum 25 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

0: yol şarkılarını sundu.
1: Saat 8'i 9 dakika geçer. Ve show devam eder. Saygıdeğer çok bilgili hocamızla beraber.
2: Saygılar, sevgiler.
1: Saygı bizler efendim. Çok teşekkür ederiz. Bugün maşallah doğum günüsü çok alan var. Zaten geçen okumuştuk. Eylül'de
2: Eylül akıyor.
1: Evet, Eylül'de doğum günü kutlamaları bir hayli fazla sevgili dinleyenler. Aranızda 10 dinleyicinin 7'sinin doğum günüsü.
2: Eylül'de.
1: Eylül'de. Doğum günü kutlu olsun. Hatta bizim çok sevdiğimiz bir hocamız var. Salman Hoca, Selman Hoca özür dilerim. İzmir'de hatırlarsın.
2: Evet, hatırlarım.
1: Şeyde o zamanlar okulun adı Eşref Paşa Anadolu Lisesi'ydi.
2: Şimdi değişmiş
1: mi? Nerede bilmiyorum hocamız da. Aynen. Onu da doğum günümüş. Kutlayalım, doğum gününü kutlayalım.
2: Doğum gününüz kutlu olsun hocam.
1: Şehirler olsun inşallah.
2: Saygılar.
1: Ver bakayım gelsin.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım. 2026 Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri belli olmuş. Ya bu kuzey ülkelerinden çok canım sıkılıyor benim. Bak yemin ediyorum okudukça canım sıkılıyor. Ya bu kadar olmaz ya. Finlandiya, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç, Hollanda hepsini Costa Rica. Saymışlar. Costa Rica'yı da araya sıkıştırmışlar ayıp olmasın diye.
1: Ama bunlarda intihar oranları da yüksek. Yani, o nasıl oluyor?
2: Çok mutluluk sevgili Yıldırım. Demek ki zeval getiriyor.
1: Böyle bir şey hatırlıyorum.
2: Biraz sıkıntı iyidir. Bak biraz sıkıntı diri tutar sevgili Yıldırım. Kafayı çalış. Sürekli mutlu olduğunu düşünsene ya.
1: Sıkıcı.
2: Ya sıkıcı ne bu? Her şeyden mutlusun.
1: Türkiye Avrupa'da Ukrayna'nın ardından sondan ikinci. Küresel sıralamada 147 ülke arasından 94. sırada.

0: yer alıyormuş.
1: Güzel, ilk yüzdeyiz.
0: Bu da bir şey.
1: Bir de biz sevgili Yıldırım, biz bir de mutlu olmayız. Bizim böyle bir şeyimiz de var.
0: E çünkü böyle biz... büyütüldük. Aman başımıza bir iş gelecek. Çok güldük, bir şey olacak.
1: Evet,
0: olacak
1: falan. Aynen öyle. Biz mutlu olmaktan korkuyoruz. Yani mutlu olduğunu sağa belli etme. Mutlu olduğunu sola belli etme. Mutlu olduğunu etrafındakiler görmesin.
0: Gizle, gizle. Ha, bir, nazar değer.
1: Nazar değer. Bir şey alma, bir şey alacağın kesin değilse tam netleşmeden kimseye söyleme.
0: Bence işte anketi yapanlar bunlarla karşılaştı. Yani mutlu musunuz? Yo değilim, değilim.
1: Yo, hayır, asla değilim.
0: Asla değilim.
1: Ölüyorum mutsuzluktan.
0: Nazar değmesin diye bizimkiler öyle söyledi. Anket yapan da inandı yavrum.
1: İnandı.
0: Yazık.
1: Bunları sor. Biz asıl mutlu biziz aslında. Asıl mutlu bizi saklıyoruz, söyleyemiyoruz.
0: Saklıyoruz abi. Soran dinleyicilerimize mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Bize bir yazınız efendim.
1: Gerçek anlamda yani.
0: Ama bizden saklamayın. Nazar mazar değerli. Gerçeği söyleyeyim. Gerçek. Ben mutlu olduğunuzu düşünüyorum.
1: Gözümüz değmez.
0: Değil, asla bizim
1: asla,
0: numaramız
1: asla. Nazarımız bu değmeyen. Yıllardır gördünüz. Kimseye gözümüz değmedi
0: asla.
1: Burada.
0: Asla. Bizim nazarımızın değdiği hiç... Şey oldu mu yani size denk geldi mi?
1: O imkansız.
0: Yayında okudukta bir şey oldu mu birine?
1: Yok hiç.
0: Asla.
1: Hiç birinin başında bir şey geldi mi? Hayır. Sermayesini kaybetti mi? Asla böyle bir şey olmadı.
0: Asla. Bak yazmış mesela. Çok mutluyum, gayet de mutluyum, sağlıklıyım, yeter bana demiş efendim.
1: Tek bir hareket yapmanız yeterli diyor mutlu olmak için. Hayatın seni yerleştirdiği yeri kabul edeceksin.
0: Evet. Mutluyum, mutluyum.
1: Mutluyuz canlar.
0: Biraz param yok ama mutluyum demiş. Biraz param yok.
1: Az yok. Elhamdülillah mutluyum. Mutluyum oğlum, sağlıklı sıhhatli diyor.
0: Mutluluğun kriteri nedir ki diyor.
1: Şükür diyor.
0: Mutluluğun kriteri nedir? Yani mutsuz olmamak ya.
1: Ya bu.
0: Mutsuz değilse.
1: Kimine göre para, kimine göre sağlık. Kimine göre sevmek, sevilmek. Gayet mutluyum, gayet mutluyum, mutluyum, saklıyorum.
0: Uykuluyum ama mutluyum.
1: Güzel. Evliyim ama mutluyum. Evli olup mutlu olan varsa diyor problemlidir diyor mesela.
0: Sivaslıyım, nasıl mutsuz olabilirim? Mesela böyle bir bakış açısı var.
1: Mutluysam insan değilim diyor. Beyler pazartesi sorulacak soru mu diyor. Dedi,
0: bunu sen, salı soraydınız.
1: Ya bunu keşke. Salı soraydınız diyor.
0: Sen mutlu musun yavrucuğum?
2: Mutluyum.
0: Mutsuz musun yoksa?
2: Yok yani mutlu. Biraz yarım.
1: Yarı mutlu.
0: Bu kilo verdikten sonra oldu, ben sana söyleyeyim.
1: Mutluluklar da gitti vücuttan.
0: Tabii oğlum. Gitti.
2: Eksiğim şu an, eksiğim.
1: Hormonlar, mutluluk hormonu da eksildi.
0: Kız daha mutlu, daha hayata bağlı, daha pozitifti. Gitti.
1: Gitti, eğlencesi meylencesi gitti.
0: Sen akurma olayım 3-5 kilo al ya. Akurma, vallahi al ya.
1: Beyler akü reklamı mı geliyor diyor, takviye makviye.
0: Yok. Haberden çıktık yola. Mutluyum, Trabzonsporluyum. Orijinal mutluyum. Mersin'den selam. Mersin Mut'tan yazmış.
1: Günaydın Mersin Mut.
0: Mutluluk Mut. Bu güzel şakaydı.
1: Mutsuzum.
0: Kızım Halime okul açılıp tekrar sizi dinlemeye başladığı için mutluymuş. Öperiz yanaklarından.
1: Halime günaydın. Halime'nin,
0: Hasan Bey'in kızı Halime. Mutluyum.
1: Ne kadar çok Mersin Mutlu geldi şakanın üzerine.
0: Mutluluk bir durumdur diyor. Sürekli mutlu olamazsın demiş Handan Hanım yazmış.
1: Murat Bey de demiş ki şöyle söyleyeyim beyler, ötenazi yaramak var.
0: Ney?
1: Ötenazi yaramak var diyor. O kadar mutluyum diyor yani. Kendimi diyor teslim edeceğim diyor.
0: Mutluluk bir küçük bir süredir Emre Bey yazmış. Yani sürekli mutluluk mutluluk getirmiyor
1: diyor. Anlık mutluluklar.
0: Evet.
1: Anlık mutluluklar.
0: Sağlıklı insan mutludur. Alem efendim dinliyorsan mutlusundur.
1: Gıp gıcır mutluyum.
0: Gıp gıcırım. Mutsuzum. Ha, takım adı yazıyorsunuz, onları okuyamıyoruz.
1: Evet, mutsuzum, şunlayım, mutluyum, bu takımlıyım diye.
0: Boşandım, mutluyum.
1: Hayırlısı olsun.
0: Hayırlısı olsun efendim.
1: Hayırlısı olsun. Mutluysanız doğru karar vermişsinizdir.
0: Mutluyum, çocuklar okula yolladım.
1: Bir 200 gün daha böyle, 200 küsür gün.
0: Gayet mutluyum. Buse Dinç. Keyfim kaçtığında oğlumu düşünürüm. Hemen mutlu oluveririm. Onur Ateş yazmış. Yeni doğmuş bir... Anam, üstte fotoğrafı varmış ama dur bakın, bugün mü göndermiş bunu? Evet. Doruk bebek.
1: Doruk
0: nasıl
1: bebek.
0: Mutsuz olayım diyor. Tipe bak. Ağzı böyle şey.
1: Ömrü bahtı açık olsun inşallah. Derim tipini. Oğlum bando at subaylığını kazandı. Çok mutluyum.
0: Kafa açan uzman dinleyicisiyim, mutluyum. Neyi kazanmış?
1: Bando at subaylığını kazandı.
0: Hayırlı demiş. Olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Ruh sağlığına gidiyorum şu an. O kadar mutluyum.
1: Jelatini sökülmemiş mutluyum. Ne tabirler, ne tabirler.
0: Siz dinliyorum, mutluyum. Biraz incindim ama mutluyum. Onu sen ne bileceksin, benden kara arasın. Bir video vardı ya meşhur.
1: Onu sen ne bileceksin. O benimle hanım arasında.
0: Abi mutluluk nedir, hocamız anlatabilir mi? Anlattı işte az önce.
1: Abi dinleyicimizin söylediğine birebir aynısı. Mutluluk sürekli yaşanabilen bir şey değildir. Anlık hazlar.

0: Bir de hormonal olarak da böyle yani sürekli yukarıda bir mutluluk.
1: Düşünsene vücudun kafayı yersin ya.
0: Arkadaşlar zaten bunun peşinde olanlar, sürekli mutluluk halinde olanlar böyle ekstra takviyeler, işte kimyasallar, zararlı uyuşturucu maddeler kullanıyorlar. Onların sonu da belli.
1: Belli, nereye gittikleri belli, ne oldukları belli.
0: Evet, çok sevdiğim bir abimin bir lafı vardı.
1: Şarkıcı mı?
0: Yok değil, normal sıradan bir abi. Şey diyordu. Mutlu olduysan hemen mutsuzluk bekle. Mutsuzsan mutlu olmayı bekle. Hayat böyle dalgalıdır dalgalı diyordu. Böyle bakmak lazım olaya. Yani sürekli mutlu.
1: Mutlu olunmaz.
0: Olunmuyor.
1: Olunmaz.
0: Olunmuyor efendim. Böyle beklentiniz varsa zaten mutsuz oluyorsunuz. Karım mutluysa ben de mutluyum. Özkan Yılmaz. Tek başıma mutlu olmama izin vermiyor.
1: Trafikteyim ama mutluyum yine de. Bak trafikte bile mutlu olabiliyoruz.
0: Güzel.
1: Parası olup da mutsuz olan birini görmedim daha. Aa, vardır.
0: Var efendim.
1: Burada
0: var.
1: Bir sürü şey, ünlü isim çıkıyor televizyonlara, ekranlara, magazinlere.
0: Söylüyorlar.
1: Paramız var diye mutlu zannediyorsunuz öyle bir şey diyorlar diyor. Da öyle bir şey yok diyor.
0: Yani bunu söyleyince işte fakirler nazardan inanmıyor ama.
1: O da nazardan, o da nazardan aslında. O da korunmak istiyor. Aslında o kadar da param yok demek istiyor. Kimsenin gözü değmesin diye.
0: Kış geliyor, biraz mutsuzum diyor.
1: Kışçı, yazcı. Bir de kışçılar var, severler sevgili Yıldırım. Soğuğu, yağmuru, çamuru, kabanları seviyorum. Giyinmeyi.
0: Onun bir adı varmış biliyor musun?
1: Kış sevmişlerim.
0: Evet dur ben. Bir dakika hemen söyleyeceğim onu. Bu geçen Asiye göndermişti ona. Ben bir söyleyeyim sana onun adın ne olduğunu söyleyeyim bir dakika. Bir saniye efendim.
1: Bak bakalım neymiş, kış sever.
0: Pluviofil.
2: Çinofil diyebiliyorum.
0: Pluviofil. Gri, kapalı yağmurlu havaları seven insana deniyormuş.
1: Ha.
0: Evet. Pluviofil.
1: Pluviofil.
0: Evet. Böyle havalarda enerjik ve mutlu oluyorlarmış. Kapalı hava seven insanlara pluviofil deniyormuş.
1: İçleri daha da kapalı demek ki sevgili Yıldırım. Dışarısı daha aydınlık geliyor olabilir mi?
0: Valla işte böyle havalardan mutlu oluyorlarmış. Evet, ben bize pluviofilim.
1: Bir battaniyem olsun.
0: Yeter.
1: Elimde bir çayım, kahvem, neyim varsa artık o olsun. Camdan dışarıyı seyredeyim. Yağmur yağsın.
0: Evet efendim. Mesajlarımı gördüğünüzde...
1: Sinopluyum, en mutlu biziz. Evet onu zaten.
0: Abi Sinoplu, Sivaslı.
1: Bunlar hep çok mutlu.
0: Aşırı mutlu.
1: Bir de bizim okuduğumuz şeyde mutluluk endeksinde Sinoptu değil mi Türkiye'nin bir numarası?
0: Evet.
1: En mutlu şehrimiz Sinoptu.
0: En mutlu şehrimiz Sinoptu. Sizin için plaka bulmaya çalıştım, buldum. Dur bakayım. Yağmur Hanım göndermiş aleme. Yağmur Hanım'a sticker'ını gönderelim hemen.
1: Hemen bakalım
0: ben
1: Yağmur
0: Hanım'a. Ben sabitleyeyim bir dakika dur.
1: Buyurun.
0: Abi sabitleyemiyorum ki. Deli akıyor gibi mesaj geliyor şu anda. Vallahi sabitleyemiyorum.
1: Evet. Yakalarsak göndeririz.
0: Sabitleyeceğim inşallah, sabitledim.
1: Bravo.
0: Senacığım sen de Yağmur Hanım'a sticker'ını gönderelim lütfen.

0: Abiler, Görkem'in şafak kaç kaldı diyor. Eski Alem FM personeli Görkem. Kaç kaldı şafağı?
1: 10.
0: 10 gün şafak sonra 10. Burada.
2: Atarsa 10.
0: Kalmadı. 20 gün mü geçmiş ya?
2: Geçti. 18'i geride bıraktı değil mi? 28 gündü, geriye 10 gün kaldı.
0: 10 gün kaldı. Yansın geceler. Ne zor askerlik yaptı be Görkem. Ne çekti be.
2: Ne acılar çekti be.
0: 3 mektup yolladı bana.
2: Ama sevgili Yıldırım. Şimdiden sonra askerliği rahat geçer Görkem'in. Son 10 gün çok rahat geçer.
0: Öyle mi?
2: Yunanistan çıkarması gördükten sonra birlikler yatar. Ben sana... Ay. Beyler bu kadar kasmaya gerek yok diye.
0: Abi peki Tuğba Koç Öztürk 7 yıldır dinliyoruz lan, bir sticker da bize gönderin. Gönderdik efendim, Tuğba'ya da gönderdik. Peki geçtim. Sağlığım yerinde, işim var, eşim yok.
2: Tüm mutluluklara sahibim diyor, öyle mi?
0: Oğullarım üniversiteli oldu, mutluyum. Ne kadar güzel. Banu Hanım yazmış efendim. Çok mutluyum diyor kendisi. Peki
2: gördünüz mü son dün sevgili Yıldırım sosyal medyayı esir alan bir simit haberimiz vardı, hatırlıyor musun? Ordu'da.
0: Simit mi?
2: Evet.
0: Görmedim, neymiş o?
2: Hamsili simit.
0: Ha, hamsili simit gördüm.
2: Ne tarifler evet. Yapıldı, ne videolar gösterildi, ne fotoğraflar.
0: Yiyen var mı aramızda, yiyen var mı hamsili simit?
2: Ya şu memlekette bak, en çok uğraşılan ikinci şey olmaya doğru gidiyor simit. Bir tanesi çiğ köfte biliyorsun. İçine cipsten bilmem neye kadar her şeyi koydular.
0: Doğru. Cipsli çiğ köfte var.
2: Öyleli çiğ köfte, böyleli çiğ köfte. Ne var ne yok çiğ köftenin içinde. En çok şova sahne olan gıda herhalde çiğ köfte.
0: Evet.
2: Şimdi simit başlıyor. Hamsili simit.
0: Var mı aramızda yiyen var mı? Hamsili simit yiyen var mı?
2: Bak kuşlar çok sever bunu.
0: Çok merak ettim
2: hamsili
0: tadını.
2: Hamsili simidi alacaksın. Buradan Kadıköy vapuruna bineceksin, Beşiktaş'ta vapura. Kuşlara göndereceksin hamsili simit. Martılara. Martı, balık da sever martı.
0: Martı etçil normalde biliyorsun.
2: Ama biz artık onları şey yaptık. Hamurcu yaptık.
0: Hocam hamur yiyince size de böyle bir şey oluyor
2: mutluluk
0: mu?
2: Mutluluk gelir.
0: Mutluluk geliyor mu?
2: Kesinlikle.
0: Bana da geliyor.
2: Kokusu yetiyor bak. O
0: pişi, özellikle pişi yiyince böyle bir mutluluk geliyor.
2: O glutenin kokusu var ya, pişmeye başladı. Ekmek fırınına girdiğim an yemin ediyorum bak, toksam da acıkırım. O böyle fırından sıcak sıcak ekmeğin kokusu, poğaçanın kokusu, simidin
0: ama
2: kokusu.
0: Ama yedikten 10-15 dakika sonra bir şey geliyor.
2: Basar,
0: ne derler?
2: Basar, ağırlık.
0: Ağırlık geliyor.
2: Ağırlık gelir, uyku hali gelir. Şekeri zıplattığı için bir değişik hareketler yapar vücutta.
0: Evet.
2: Ama onun öncesi çok güzel, kıymetli. Yerken de aynı şekilde.
0: Bu arada hocamızın adını unuttum. Dur bir dakika, adı neydi hocamızın? Osman Hoca'ydı galiba. Kahve içenlerle ilgili şeyi söylüyor. Kahve içenler diyor, sabah uyanır uyanmaz kahve içenler diyor, stresli ve gergin olurlar diyor.
2: Çay için diyor.
0: Çay için. Gördün mü diyor.
2: Evet gördüm.
0: Ben onu bizim Damla'ya gönderdim.
2: Sabah ilk.
0: Reklam müdürümüz Damla'ya gönderdim. Kahve içiyor. Abi her sabah gergin. Her sabah gergin.
2: Demek ki
0: sebebini bulduk.
2: Kahveymiş.
0: Kahve abi.
2: İlk başta ben o yüzden
0: elinde termos da geziyor.
2: Bu sabah o videoyu seyrettiğim için hiç almazdım biliyorsunuz Fatih Bey. Hemen gittim kafeden çayla geldim.
0: Peki ben bu sabah ne yaptım?
2: Sen ne yaptın?
0: Çayı alırken senle yan yanayken o video aklıma geldi. Ulan bu kahve içer dedim, çay içiyor dedim.
2: Vallahi
0: senin
2: bak,
0: için öyle
2: o
0: düşündüm.
2: O videodan sonra aklıma dedim çay alayım dedim. İlk açılışı çayla yapayım.
0: Hoca
2: dedim.
0: Diyor ki çay için diyor.
2: Çayı içtim, bir tane çayı içtim, hemen arkasında kahve termosumu devam ettim.
0: Teayin mi varmış içinde? Teayin gibi bir şey söyledi.
2: Kahvede mi?
0: Yok çay. Çayda.
2: Çayda
0: o dedi balanslar dedi sizin dedi şeyin gerginliğinizi
2: dengeliyor,
0: dedi.
2: Sabah dengeler. Dengesi.
0: Kahvenizi diyor bir buçuk saat sonra, ay sonra diyorum.
2: Sonra.
0: Bir
2: gene buçuk için, saat sonra gene için diyor. İçmeyin demiyoruz
0: ama
2: diyor.
0: Kahve içenler diyor.
2: Stresli olur.
0: Allah
2: Allah.
0: Zaten diyor bizim diyor kortizolumuz yüksek, uyanırız diyor.
2: Bu kahveyle ilgili çok
0: yani
2: acayip.
0: Yani gergin uyanırız her sabah diyor. Her sabah diyor bir herkes gergin uyanır. Sonra gün içinde o düzelir diyor.
2: Evet, yataktan kalkan ülkeler belli, mutlu kalkanlar. Finlandiya, Hollanda falan zaten.
0: Biz o kadar kahve tüketiyor muyuz ya?
2: Kahve çok tüketmeye başladık. Eskisi gibi değiliz sevgili Yıldırım. Bu butik kahveciler, maveciler falan filan açıldıktan sonra hat safhada. Herkesin elinde bir kahve. Kartonda kahve, termosta kahve. Bir de artık biliyorsun kahveciler şey satıyor. Kutuyla mesela 3 litre, 5 litre piknik kahvesi.
0: O ne ya?
2: Biliyor musun böyle karton kutu musluğu var altında.
0: Bilmiyorum.
2: Litreyle 1 litre 2 litre var mesela kahvecide.
0: Alıyorsun.
2: Alıyorsun. Çok daha uygun.
0: Semaver gibi.
2: Mesela bardağı 150

0: liraya alıyorsun ya, 200 liraya alıyorsun. Orada litresini 400 lira diyor mesela. Ha. Öyle alıyorsun semaver gibi, karton kutu, altında musluğu var plastik, alıyorsun. Pikniğe götürmelik de yapmışlar. O kadar çok tercih ediliyor demek ki.
1: Bak Burcu Hanım yazmış. Kendimi bildim bileli sabahları kahve içerim. Ne alakası var ya, ne alakası var demiş sinirliyle. Burcu Hanım tam da bunu diyoruz işte.
0: Yanlış kahve. Kahve. Hoholli. Hocamız atlamış orada. Parçacıklı kahve içilecek.
1: Bir bardak sıcak çay için diyor. Bir bardak sıcak çay.
0: Çay için.
1: Sizi dengeler. Sakinleştirir efendim. Araba tekerimi izlen biz, balans yapacak bize.
0: Teker mi?
1: Ahmet'in garip bir mizah anlayışı var. Ahmet'i öyle kabul ettik.
0: Aha, bizdensin Ahmet.
1: Oğlumun düğününü yaptım. 10 yıllık bir arkadaşı vardı. 35 gün izinliydim. İlk defa bu kadar uzun bir izin kullandım. Bugün işe gidiyorum, servisteyim. Yoğun trafik diyor. Yüzümde bir gülümseme. Sayenizde dememiş ama oraya getirmiş.
0: Ya.
1: Fatma Hanım çok teşekkür ederiz.
0: O kadar çok yorgunluğun, yoğunluğun arkasından Alem FM'le beraber işe gidiş. Burada mutluluk da var. Bak görüyor musunuz sevgili Yıldırım? 30 gün sonra işe gidiyor, gene de mutlu.
1: Oğlum özlersin, işi özlersin. 30 gün izin çok.
0: Çok. Çok fazla.
1: Bizde de bir Kerem Vatan var Lig Radyo'da. Kendisi ne kadar izin yaptı?
0: 300 gündür izinli galiba.
1: Ben hemen 300 gündür. Sürekli izin alıyor adam ya.
0: Bitmiyor izinleri.
1: İçeride birikmiş izni var çünkü. 15 yaşındaki milli satranççı, büyük usta. Öyle haberde öyle yazmışlar. Biz de öyle söyleyelim. Yağız Kağan Erdoğmuş. Dünya sıralamasında ilk 20'ye girmiş efendim.
0: Vallahi helal olsun. Yolu satrançta böyle bir iki tane ismimiz var. Gencecik çocuklarımız var.
1: Var.
0: Yolları açık olsun.
1: İyiyiz ya. Bazı konularda, voleybolda, satrançta.
0: Geç şey de vardı sevgili Yıldırım, bizim bir tane. Şu an o haber yok önümde de. Sena atmıştı. Cuma günü atmıştı. Bilardo'da da sevgili Yıldırım geriden bir 3 top şampiyonumuz vardı da. Şu an o haberi hatırlamıyorum. İsmini hatırlamıyorum. Keşke hatırlasaydım, söyleseydim de.
1: Sema o baksana bir.
0: Seni Saygı nereden sonra yeni biri geliyor. Adını ilk defa duydum. Bilardo'da çünkü biliyorsun. Hiç benim duyduğum bir isim yok ya da ben duymuyorum, bilmiyorum.
1: Semih Saygıner'i biliriz genelde.
0: Hep Semih Saygıner'i bulduk. Bu hanımefendi de dünya şampiyonu oldu. Geldi.
1: Ha bir de hanımefendi.
0: Evet, kadınlar 3 band bilardo dünya şampiyonası altın madalyası kazanıyor.
1: Hiçbir yerde de denk gelmedik.
0: Gelmedik
1: abi.
0: İşte ya.
1: Biz niye böyle sadece futbolu odağız ya?
0: Futbol.
1: Berbatız bir de futbolda da berbatız.
0: Futbol ülkesi de değiliz biz. Yani hani
1: değiliz abi. Böyle, zorluyoruz yani. İyi
0: böyle
1: ya.
0: Bir ülkede değiliz. Finalde Hollandalı rakibini yeniyor. Güzin Müjde Karakaşlı. Buradan adını da söylemiş olalım.
1: Adını söyleyelim.
0: Dünya şampiyonu 3 bantçımız var artık.
1: Sadece Semih Saygıner değil, alttan birileri geliyor.
0: Geliyor.
1: Yo, check it out. Yo, aha.

0: Şimdi Amerika'da bir çocuk adam var. Joe Petraro. 168 IQ'ya sahip bu kardeşimiz. Nere yapmış hemen söyleyelim.
1: 13 yaşında sevgili Yıldırım şu
0: 13
1: anda.
0: Yaşında.
1: Anlık 13.
0: 8 yaşındayken kan kanserine yakalanıyor bu kardeşimiz. 9 yaşında karatede siyah kuşak oluyor. 10 yaşında üniversite sınavından 1600 üzerinden 1590 alıyor.
1: Gel bir de AYT'ye gir görelim.
0: 11 yaşında liseden mezun oluyor. 11 yaşında üniversiteye başlıyor. Kan kanserini atlatıyor bu arada. Bunları yaparken de kanser kardeşimiz.
1: Hepsini aynı anda götürmeyi başarıyor.
0: Başarıyor.
1: Hem hastalıkla hem başarıyla.
0: Kanserli gençler için vakıf kuruyor. Kendi başına 17 bin dolar topluyor. Hakikaten yaşayan efsane olmuş daha bu yaşta.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Bu söylediklerimiz tabii bir kısmı. Daha bir sürü başarısı var bu çocuğun. 168 IQ'su var. 13 yaşında. Şimdi herkes 13 yaşını kıyaslıyor şu an. Ben 13'te nasıldım diye böyle haberlerde genelde insan kendine sorar. Ben 13'te ne yapıyordum diye.
1: İşte 10'a da dönebilirsiniz. Üniversitede çünkü 1600 üzerinden 1590 alıyor. İşte puan olarak da. İşte 10 yaşında neler yapıyorduk onu da düşünebiliriz.
0: Valla ben 13 yaşımda eve saklanıyordum saklambaçta. Sonra seviniyordum beni bulamıyorlar ki.
1: Ve çıkmıyorduk evden saatlerce.

0: Bunu bir başarı görüyorduk.
1: Ah. IQ'leri karşılaştırın şimdi.
0: Hocam bu normal değil tabii, değil mi?
1: E tabii bunlar doğuştan gelen şeyler. Olacak. Bir de çok zor sevgili Yıldırım. Böyle bir çocuk aile açısından da çok zor.
0: Ya etrafında senin standartında insan yok.
1: Yok.
0: Ne yani, kadar zor.
1: Bir de bir şey, enteresan bir şey. Tabii bu bizde var mı bilmiyorum. Bilgisizlikten soruyorum. Varsa bilgisi olan söylesin. Aynı şekilde bizde 168 IQ'ya sahip biri olsa 8 yaşında ilkokulu bitirip 9 yaşında ortaokulu bitirip 10'da liseyi bitirip 11'de üniversiteyi kazanma ihtimali var mı?
0: Bizde böyle biri var mı? Belki de vardır bu arada,
1: yani
0: bilmiyoruz.
1: Yani IQ'un kaç olursa olsun o 38 sene zorunlu eğitimi yapmak zorunda mısın mesela? Bizde öyle bir şey var mı? Bilmiyorum ben.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Mesela inanılmaz eskiden vardı ya, biliyorsun. Bu çocuk okuma yazmayı biliyor. Biri atla ikiden başla. İlkokulda böyle şeyler vardı çıkıyordu.
0: Vardı, evet vardı.
1: Uzun zamandır duyduğumuz bir şey değil ama bizde mesela 170 IQ'lu bir çocuk olsa böyle tak tak tak hepsini 3 ayda 6 ayda geçebiliyor mu? Yoksa devam ediyor mu okul hayatına, merak ediyorum.
0: Tuğba Hanım diyor ki toplum için ve insanlık için iyi ama kendi için biraz kötü diyor bu ya. Bu birazcık kötü demiş. Evet ya. Yani seni anlayacak insan sayısı çok az.
2: Ben ama 16 yaşında.
0: 16 yaşında ne yapmış?
1: Bizde Türkiye'de.
2: Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümüne eğitimine başlamış. Üstün zekalı Muhammed Hakan.
1: Ama 16 yaş varmış. Normal yaş olarak normal, yani 11 yaşında değil.
0: Değil.
1: Evet, 11 yaş. 10 yaş, 11 yaş.
0: Vallahi bu kadar zeki olmak istemezdim. Düşünsene, bu kadar zekiyim, sohbet edecek kafa dengi bulamazsın diyor.
1: Çok zor. Hem aile açısından hem arkadaş grubu, çocuğu mutlu edemezsin.
0: Ben 13 yaşında...
1: Hem dalga geçer her şeyinle, düşünsene.
0: Ben 13 yaşında anamlar misafirliğe gitse de evde yalnız kalsam diye bekliyordum. O yaşlarda IQ'm 168 değilse...
1: 68'de o.
0: Hakan'cığım. Bizde de filozof Atakan vardı diyor. Niye öyle söylüyorsunuz?
1: Filozof da o. 168 IQ değil ki. Filozof.
0: Çocuğu çok iyi anlıyorum.
1: Zirvedeki yalnızlık beyler diyor. İşte budur diyor. Tam anlamıyla budur.
0: Valla beni 3. 4. sınıftan başlatalım demişlerdi. Merve Hanım diyor.
1: Başladınız mı peki?
0: Yok.
1: Olmadı değil mi?
0: Yok. Abi bize 90 yeter demiş.
1: Fazlasız.
0: O kadar IQ'ya gerek var mı diyor.
1: Kendine zarar veriyorsun bir de o IQ'dan sonra, değil mi?
0: Evet, her şeyin normali iyi diyor. Mesela bu normal üstü bir şey.
1: Bir de çocuğun da psikolojik bozuklukları vardı. Bu haberde yazmıyor. Ben onun detayına bakmıştım sevgili Yıldırım. Bazı sendromları var. Mesela fiziksel tik sendromu var.
0: Aa.
1: Tabii Tourette de denilen galiba ismi öyleydi. Aynı zamanda vokalle de bu tekrar eden sesler sürekli çıkarma. İşte yüz ifadesi, o mimiksel olarak da sürekli tik yapma gibi. Bu IQ yanında bir şey getiriyor abi.
0: Tabii.
1: Yani yanında bir psikolojik problem de getiriyor bir şekilde.
0: Kadir demiş ki bizde diyor bu IQ'da biri olsa diyor, bir çocuk olsa diyor, çocuğa zıpır şey deriz. Sus lan, sen ne demedin?
1: Ya daha 10 yaşında gelmiş bana şey öğretiyor.
0: Hatırlatın yani. Allah Allah. Kuzenim 5 yaşına kadar konuşmamıştı. Sonra bir konuşmaya başladı. Yıllardır susmuyor. Üstün zekalıymış kendisi meğerse diyor.
1: Ne, sonradan açıldı 5'ten sonra. Ciddi 5 yaşta inanılmaz çok beklenmiş ya.
0: Vallahi ilginç.
1: Evet.
0: Peki. Salçalı ekmeği 168 IQ'lu bir çocuğa nasıl vereceksin diyor. Nasıl vereceksin? Nasıl kandıracaksın? Kandıraman ki.
1: Salçanın bütün ihtivasını biliyor içindeki.
0: Her şeyi
1: yer biliyor. Yer mi onu? Yemez.
0: Biz Adanalıyız ya demiş.
1: Ne alakası var? IQ gerekmez bize diyor. Öyle yazmış.
0: 14 yaşında bir omzumda merdiven, öbür omzumda kablo paketleri. Yani. Bayağı vardı herhalde zekam demiş.
1: Çalışmaya başlamış değil mi?
0: Evet.
1: Bayağı ağır bir iş.
0: Kayseri'de öyledir bu arada, biliyorsun değil mi? Çok zeki çocuğu okula göndermezler. Ticaret. Ticaret.
1: Bu iyi para kazanacak belli.
0: Tabii. Yaşım 32. Annem hala bana sinirlenince ayıbını okuyamıyoruz. Tamam ama nasıl söyleyeceğiz bunu? Tamam, neyse geçti.
1: Neyse geç bakalım. Geçtik. Bak, beyler hani, diyor.
0: Benden yani.
1: Bak, zeki olunca ne oluyordu okullarda biliyor musunuz?
0: Dünkü. Dünkü bilmem
1: dünkü,
0: ne.
1: Dünkü.
0: Evet.
1: Çok zeki olunca bizde ne oluyor biliyor musunuz diyor arkadaşlar diyor. Hmm. Öğretmen beni iddia kuponu yatırmaya gönderiyordu. Bizde akıllı öğrenciyi böyle yapıyorlardı mesela. Yani diğerlerine versem yolda kaybedecek, düşürecek, bir şey yapacak. En zekisine verir.
0: En zeki.
1: Anca o doğru yatırır.
0: Evet. Benim de 3 yaşında IQ'm yüksek çıkmış. Sonradan 90'a düşmüş. 3 yaşında IQ nasıl yüksek çıkıyor ya? IQ böyle hesaplanmıyor.

0: Arkadaşlar bize kan alıp bakmıyorlar. Öyle bir şey değil. Bazıları öyle zannediyor. Abi benim 2 yaşındaki 120'ymiş. 2 yaşında nasıl tespit ettiler onu?
1: Ne yaptılar acaba?
0: Ya öyle bir şey olabilir mi?
1: Ne yaptılar 2 yaşında? O zaten 2 yaşında belli eder kendini. Acayip bir şekilde belli eder. O öyle bir IQ'un varsa zaten de. Hani sonradan düşmesi çok enteresan geldi bana.
0: IQ'un mu?
1: IQ'un.
0: Şimdi aradan sonra buradayız.
2: Mutfak.

Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu
0: uykular. Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau. Cam Balkonun adı, soyadı. Bal bal bal bal
2: parmak. Doğal bal bal bal parmak. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Auto Expertiz. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.

0: kararsızım. Teşekkür ederiz efendim. 8.43. Bugün yoğun bir İstanbul trafiği vardı sabah. Şu anda ne durumda?
1: Şu anda %62'deyiz sevgili Yıldırım.
0: %62. Yani.
1: Yani yüksek seviye sayılabilir.
0: Evet.
1: Yüksek seviye. Öyle sabah için yüksek.
0: Değil ama.
1: Akşamları daha fazla oluyor ama sabah için %62'deyiz.
0: Evet efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam.
1: Rica ederim sevgili Yıldırım.
0: Dinleyicilerimiz 13 yaş ruhlarını, ruh hallerini, hareketlerini kendilerince yorumluyorlar.
1: Evet. IQ'su.
0: Çok o şey yapmayın. Hepimiz aynıyız. Yani ben böyleydim, şöyleydim. Biz de öyleydik.
1: Biz de bak Musa diyor. Ben diyor mesela 14 yaşında mikrobiyoloji çalışması yapmıştım diyor.
0: Aferin.
1: 14
0: bravo,
1: yaşındaydım
0: bravo
1: diyor. Müdür senle mi uğraşacağız diye engel oldu diyor.
0: Al işte. Bu çocuktan ne bekliyorsun?
1: Başımıza iş çıkarma demiş. Şimdi oraya müracaatlar, buraya bilmem neler.
0: Evet efendim. Peki ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Beni çok üzen bir haber.
0: Ne oldu?
1: Yaralayan bir haber geldi. İlaç kutularından artık prospektüs çıkmayacak diye bir...
0: Hadi be!
1: Vallahi billahi
0: niye
1: ya. Yani 1 Ocak
0: ya
1: 2027.
0: Ya bari böyle kod mod bir şey olsun da merak ettiğimizde okuyalım.
1: Öyleymiş sevgili Yıldırım. Elektronik kullanma talimatı zorunlu olacakmış.
0: Hmm. Kağıt israfı.
1: Dış ambalajdaki kare kodu okutarak kullanma talimatını
0: en güzeli abi.
1: Ama şimdi olmaz.
0: Onu da kopyalayalım. ChatGPT'ye atalım. ChatGPT bize söylesin.
1: Abi her
0: böyle
1: aldığımız
0: böyle
1: ilaç ağrı kesici değil. Her şey sorulamıyor.
0: Tamam oğlum, QR koddan okutacak, siteye bağlanacak.
1: Da çok düş, o zaman piyasaya düşeceksin.
0: Bir de arama geçmişine gireceksin.
1: Arama geçmişi
0: bir de o var.
1: Abi hanımla ortak kullanıyoruz yani.
0: Sonuç itibariyle artık prospektüs ters çıktı, düz çıktı. Katladım, yerine koyamadım. Bir de öyle bir durum var prospektüsün.
1: Tabii 12'ye
0: katlıyorsun, yerine koyamıyorsun tekrar.
1: İlk çıktığı gibi asla yerleştirme şansı
0: asla
1: yok.
0: Asla yok.
1: Asla yok.
0: Onu bir de katlanma yönleri de var bir de ya.
1: Var, katlanma yerleri de. Aynı şekilde katlıyorsun. Bir,
0: yok.
1: Bir daha sokuyorsun. Yok.
0: Olmuyor.
1: Ya şişe girmiyor, ya bir şey içeride kalıyor,
0: olmuyor,
1: ya bir şey dışında kalıyor.
0: Olmuyor.
1: Ama elini okup elini alıp okumanın tadı başka. Her zaman
0: başkadır. Tabii tabii. Başkadır.
1: Her zaman aynı fikirdeyim.
0: Bir arada şey vardı, prospektüslere özet gelecek diye, böyle anlaşılır olacak diye bir haber vardı bir arada, hatırlar mısın bilmiyorum. Ben onun üzerine bir ilaç aldım, baktım, hiç özet
1: öyle
0: özet yok.
1: Özet ben de
0: özet
1: görmedim.
0: Özet yok. Zaten bir şey de anladığımız da yok.
1: Şurada 1 Ocak itibariyle artık QR kodunu okutacaksınız. Ya bunun yaşlısı var, dedesi var, amcası var, köyde yaşayanı var, herkes de bunu yapmak zorunda kalacak
0: abi
1: herhalde.
0: Abi oraya geçtik. Bu mantık o zaman E-Devlet'te kapatalım. Ya şimdi bunun bir aşısı var, şeyi var.
1: Ya E-Devlet'im gitti benim, biliyor musun? Cumartesi günü ne uğraştım ya.

0: E devlete girmiyor mu?
1: Girmiyor. Neden biliyor musun? Bu yeni şeyi yaptık ya, telefon güncellemesi. Ondan sonra E-Devlet patladı.
0: E-Devlete girmiyorsun.
1: E-Devlete giremiyorum. Yani ikili doğrulama yap. Telefonumu tanımıyor. O telefon sana ait değildi. Arası değil hocam diyorum yani. Yıllardır aynı telefondayım. Aynı E-Devlet, aynı uygulama, aynı şifre.
0: Şu an girebiliyor musun?
1: Uğraştım işte. Başka bir yerden, webten girdim. İkili doğrulamayı kapattım. Oradan sonra ona geçtim. Onu da bizim şeyler işte Banu Hanım'la Damla söyledi. Onlara sordum ne yaptınız ne ettiniz diye. Oradan girmeyi başardım.
0: Son güncellemeden girmeyi sonra patladı.
1: Son güncellemeden sonra patlayan birkaç şeyden bir tanesiydi.
0: Devlet hocamızı banlamış olabilir mi?
1: Vallahi banlı. Korktum bir de devletim elime geçirildi, bir şeyler mi oldu, bir şeyler.
0: Ya kimsenin devletini ne yapsın Allah aşkına ya.
1: Ya bak, kimsenin devletini ne yapsın diyorsun. Bugün bana şeyin attığı haberlerden bir tanesi sevgili Yıldırım. Sena'nın attığı haberlerden bir tanesini söyleyeyim sana.
0: Ver bakayım.
1: Söylüyorum. Bitlis'te 17 yaşındaki bir şahıs. Türkiye Cumhuriyetleri için 108 milyon Türk vatandaşına ait kimlik bilgileri, cep telefon numaraları, ev adresleri ve sağlık verileri gibi mahrem bilgileri ele geçirdiği ve para karşılığı sattığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 yaşında.
0: Ne diyorsun ya?
1: Bir de 108 milyon diyor. Muhtemelen tüm Türk toprakları içerisinde.
0: Herkesi.
1: Burası yetmemiş herhalde.
0: Neredeyse yani.
1: 108 milyon. Yani...
0: Yani
1: kimsenin devletine ele geçirsin diyorsun ya.
0: Senin dedim oğlum, milletinki ben lazım olabilir. Seninki.
1: Bu 108'in içinde biz de varız muhtemelen sevgili. Sen de varsın, ben de varım. Ben de hepimiz varsınız.
0: Benimki ne yapacak oğlum? İstese veririm ki ben bilgileri zaten.
1: Zaten ne yapıyoruz
0: ki? Ne istiyor ki?
1: Yani E-Devlet'te zaten hani gizli saklı bir işimiz yok ki. E-Devlet orası yani. Devlet nazarında yapılmış.
0: Her şey
1: işlerimiz görüldü. Orada sürekli 6 ayda bir soy ağacına baktığım yer. Başka da bir bakmıyorum. Hiç çok isterdim biliyor musun? Üzerime kayıtlı tapular yazmayı oraya.
0: Ah, çıksa böyle.
1: Sörçe. Sörçe.
0: Üzerime kayıtlı arabalar.
1: Araba. Çıksa oraya.
0: Ya da mesela başka ne olabilir?
1: Tapu ya.
0: Şey de olabilir
1: başka
0: belki.
1: Başka bir şey vallahi tip.
0: Bu sigortayla ilgili olabilir belki.
1: Ya bir anda mesela emekliliğiniz hani onaylanmış. Ya da hep tavandan ödenmiş, haberim yok.
0: Tavandan ödenmiş.
1: Yanlış hesaplamışız, emekli maaşınız çarpı iki oldu.
0: Çarpı iki oldu.
1: Sen böyle şeyler
0: ne güzel olur.
1: Bekliyor insan E-Devlet'ten.
0: Günaydın, sizi arkadaşım sayesinde tanıdım. Doktoraya hazırlanırken bizi tanımış. Tezimi sizinle yazdım diyor.
1: Aa, ne güzel.
0: Üniversite kadrosunu aldığımda siz vardınız yanımda.
1: Tez, bizimle beraber tez yazmış, başarılı olmuş. He?
0: Olmuş.
1: Bu çok şaşırtıcı.
0: Siz vardınız yanımda. Bugün yeni ders dönemine başlıyoruz. Teşekkür etmek istedim size diyor.
1: Akademik yeni yıl başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Bir arayayım mı be?
1: Arayalım bakalım sevgili Yıldırım.
0: Aradım.
1: Neymiş? Neredeymiş?
0: Emine Hanım.
1: Okul hangi? Emine... Nerede? Ne? Hangi dal?
0: Bir soralım.
1: Bir bakalım.
0: Çok da mutlu olduk valla.
1: Derse mi girdi?
0: Derse de girmiş olabilir gerçi.
1: 8.49.
2: Efendim?
0: Emine Hanım günaydınlar.
2: Günaydınlar.
0: Alem efem dinlediniz ve kazandınız. Bölüm nedir efendim?
2: Yabancı dillerde kadrom, İngilizce öğretmenliği üzerine. Ama doktoram eğitim yönetimi üzerineydi.
0: Allah kabul etsin.
1: Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Neredesiniz? İstanbul'da mısınız?
2: Hayır, Sivas'tayım.
1: Sivas'tasınız. Mutlusunuz, evet. Belli sesinizden belli.
0: Sivas olan mutludur oğlum. Sivaslı mutludur tabii.
1: Ya Sivas ya Sinop dedik, Sivas çıktı.
0: Emine Hanımcığım, başarılarınız bol olsun inşallah.
2: Çok teşekkür ederim. Çok zayıfsınız.
1: İlk defa mı bir eğitim o öğretimin içine ilk defa mı giriyorsunuz?
2: Hayır. Geçen yıl üniversitede başladım. Onun dışında 17 yıldır eğitim öğretim içindeyim ama üniversite kadrosu henüz 1-1,5 yıllık.
1: Yeni kadro.
2: Yani evet, yeni sayılır. Bugün de yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Öyle olunca yani bir yazıp teşekkür etmek istedim.
0: Ya çok zarif. Biz teşekkür ederiz. Çok zarifsiniz efendim. Peki bizi dinleyip nasıl bir tez yazdınız?
1: Kafanız nasıl karışmadı? Biz oradayız.
2: Hayır, yok, bana çok iyi geldiniz. Okul geliştirme çalışıyorum. Ya bana iyi geldiniz gerçekten.
0: Canımsınız. Emine Tunçer Günay. Kendisine evet. Sticker da gönderiyoruz. İnşallah elinize ulaşır. Selam ederiz okulda kim var kim yoksa.
1: Öğrencilerin alnına yapıştırın.
0: Hocam görüşürüz.
2: Onunla yapıştırıp size fotoğraf atacağım.
0: Eyvallah, bekleriz. Bekleriz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere, iyi günler. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Çocuklar kısa bir ara, sonra final uygun mu?
1: Uygundur.

0: Test yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve...

0: ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

0: Vay be, bugün çok hızlı bitti be.
1: Aktı. Çok şükür.
0: Aktı.
1: Çok şükür. Sağlıkla, sıhhatle sevgili Yıldırım falan filan olmadan bitirdik.
0: Nasıl bir falan filan
1: olabilir? Falan filan gibi ağzımız dilimiz sürçer sevgili Yıldırım. Yanlış kelimeler ederiz. Sağa sola yanlış kelimeler kullanırız. İnsanları...
0: Bu arada bir şey mi ya?
1: Düşünürüz.
0: Ne alıyor? Bir şey
1: her şey olabilir.
0: Canlı sağlıkla yayın. Falan filan
1: canlı
0: olmadı.
1: Canlı yayın hali sevgili Yıldırım. Düşeriz sandalyeden.
0: Bizim Caner Eko dinliyormuş. Bir tanem Can Dener'in oğlu. Bugün ilk defa dinlemiş.
1: Caner selamlar, günaydın.
0: Beğenmiş, beğenmiş.
1: Ah çok güzel.
0: Caner hiçbir şeyi beğenmez, çok cool. Aşırı cool.
1: Bizi tabii. Beğendiyse güzel.
0: Seslendirme de yapıyor bu arada.
1: Caner'in gözüne girdiysek anne seslendirme olunca, olunca sanatçısı tabii, olunca tabii. Oğul da tabii aynı yoldan gidiyor. Güzel para var Caner'im, devam et.
0: Caner Eko çok öpüyoruz güzel kardeşim benim, çok yakışıklı ya maşallah.
1: Maşallah maşallah, Allah nazardan saklasın.
0: Ya bir de bu çocuk, bu yaşlardaki çocuklarda arkadaşlarımızda böyle bir iyi giyiniyorlar. İşte saç stilleri bir şey.
1: Hiç bize benzemiyorlar.
0: Hiç bize benzemiyorlar. Hiç, işte hiç. Spor yapmışlar, vücut bir şekilli mekilli. Abi biz buna 35'te geldik ya. Bu yaşlarda nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Biz leş gibi bir şeydik ya o yaşlarda. Ne aksana giydiğimiz abi. Belli, ne gezdiğimiz belli, havalara ne yaptığımız bak. Hiç belli değildi maşallah.
0: Maşallah maşallah.

0: Sena teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Veda zamanı.
2: Evet, bitiriyoruz sevgili Yıldırım. Bitiriyoruz. Ay sonuna kadar olan kampanyamızı da küçük bir şekilde hatırlatalım. Uğur kampanyamız tüm ürün gruplarında peşin fiyatına 9 aya varan taksit fırsatı ay sonuna kadar
0: geçerli.
2: Devam ediyor.
0: Hem ev tipi hem ticari
2: ürünlerde geçerli.
0: Onu da
2: anlaşmalı
0: söyleyeyim.
2: Bankaların kredi kartlarında geçerlidir bu. Gidin bir Uğur bayine ya da bir internet sitesine girin. Uğur derin donduruculara bakın. Tüm ürün gruplarını inceleyin. Fırsatı kaçırmayın.
0: 9 taksit fırsatı var. Seçili bankaları.
2: Az kaldı.
0: Bir kovalayın, bir bakın bakalım hangileriymiş. Abi yeni geldim spordan. Bugün de kaçırdım. Vallahi podcast'ten devam. Güzel kardeşim. Bu arada hatırlatalım. Kendiniz yapay zeka ile şarkı ürettiyseniz bunu bize gönderin. Bizim bir platformumuz var, Alem Portal. Onun içinde bir radyo var, Alem Atmosfer. Orada sizin ürettiğiniz şarkıları çalıyoruz. Sizin yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları bize gönderiyorsunuz. Siz, biz de çalıyoruz.
2: iletişim@alemfm.com
0: Bu kadar. iletişim@alemfm.com Sena, var mı ekleyeceğim bir şey?
1: Yok abicim, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, sosyal oğlum. Medyada bizi bulunuz efendim. Alemfm.com Alemfm.com Hocamız da Umut Bezgin hesabıyla var.
2: Siz de Fatih Yıldırım com.tr olarak varsınız. Varsın be, yapıyorsun bu sporu.
0: Bizim Doruk'un doğum günü ne zaman, bugün müydü?
2: Dündü.
0: Dün müydü?
2: Dündü.
0: Kaç
2: bugün
0: oldu?
2: Bugün kaçı ya? Dün 28.
0: 8 oldu.
2: 8 oldu.
0: Vay be, elimize doldu be.
2: Vallahi öyle oldu bak. Gerçek bir laf biliyor musun? Senin için gerçek bir laf.
0: Baba oluyorum dediğin günü hatırlıyorum. 8 yıl geçmiş olması beni artık.
2: Ya ya.
0: Korkutuyor, vallahi korkutuyor.
2: Baba oluyorum.
0: Bugün boş günüm. Siz dinlemek için uyandım. Aylin Hanım.
2: Aa, Aylin Hanım günaydın. Sırf biz dinlemek için. Boş gününde. Sadece bizi.
0: Evet.
2: Sabah vaktinde.
0: Öyle yazmış.
2: Büyük hata. Büyük yanlışlık. Podcast denen bir şey var ya.
0: Oğlum canlının yerini tutar mı ya?
2: Canlının yerini tabii ki tutmaz da sevgili Yıldırım. Bizim için de sabahın yedisinde kalkılıp boş günde.
0: Seviyor.
2: Uykudan ne bileyim ya.
0: Seviyor abi.
2: Ne bileyim ya. Ben kendim için kalkmam. Ailem için kalkıyorum.
0: Aylin Hanım sağ olun efendim. Veda zamanı. Bir aksilik olmazsa akşam 18'de beraberiz. Kafa Açan Uzman
2: bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
2: Doktor rapor, Doto ekspertiz.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
5: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Saat 9. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması kapsamında piyasada yaşanan belirsizlik devam ediyor. Buna göre tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan'la Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Fon soruşturması kapsamında mali incelemenin kapsamı genişliyor. İnceleme 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsıyor. Pusula Holding'in 2 yöneticisi tarafından İsviçre hesaplarına toplamda 4 milyar 87 milyon TL transfer edildiği belirlendi. Eski MİT görevlilerinden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine de uzandı. 3 kişiden oluşturulması planlanan bilirkişi heyeti dizinin tüm bölümlerini izleyecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılmak üzere New York'a gitti. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 4.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. İzmir'de bir zayıflama merkezinin duş alınan bölümünde gizli kamera bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşletme sahibi ise olayın bir marka suikastı olduğunu iddia ediyor. Almanya'da Berlin Eyalet Meclisi seçiminde başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti %24,5 oyla ilk sırayı aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Elif Eralp, Berlin'in ilk göçmen eyalet başbakanı oldu. Dünyaca ünlü model Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Gerber'ın bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiği açıklanırken ölüm nedeni henüz belirlenmedi.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise sahasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Bu maç Sarı Lacivertlilerin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Pulat ise 8-0'lık mağlubiyet sonrası istifa etti. Ligin diğer karşılaşmalarında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken Erzurumspor Samsun Spor'u 1-0 mağlup etti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yağız Kağan bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
8: Serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 3 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.447, yarım altın 22.297, çeyrek altın 11.152, gram altınsa 6.835 liradan alınıyor.

0: acaba oluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 26 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 43 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 10 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 26, Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Adana ve Diyarbakır 33, Trabzon 24 ve Erzurum 25 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan. Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Kahve makinesi deyince vatan.
7: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
8: Güzel bir yatsan.
9: Ekspertise Dino Mille.
10: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
0: Paraflay'ın katkıları.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
6: Bellona, Bellona.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam.
13: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
14: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
15: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
14: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
15: Allah'tan.
14: Sigortadan hallederiz.
15: Sigortadan halledemeyiz.
14: Niye halledemeyiz?
15: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
14: Ama?
16: Ama dememek için ama sigorta.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
18: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler sahasında Beşiktaş'ı 3-2 yendi ve liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise sahasında Eyüp Spor'u 8-0 mağlup etti. Bu maç Sarı Lacivertlilerin lig tarihindeki en farklı galibiyeti oldu. Eyüp Spor'un teknik direktörü Özhan Pulat ise 8-0'lık mağlubiyet sonrası istifa etti. Ligin diğer karşılaşmalarında Göztepe ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken Erzurumspor Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yağız Kağan bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
17: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
19: Halkbank'ın katkılarıyla.
20: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
18: BIST 100 endeksi %0,87 puan düşüşle 13.168 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
18: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
18: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.420, yarım altın 22.277, çeyrek altın 11.142, gram altınsa 6.829 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Unut beni sevgilim. Ben unutmuyorum.
0: Birazdan.

0: Auto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: birazdan. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen

eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser ya

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

Herkese merhabalar, ben İdo Tatlıses. Yıkılmayız öyle şimdi Alem Efendi. Cümle Alem burada.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması genişliyor. Katılım evin payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin, hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak dedi. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 72 şüpheli gözaltına alınırken 30 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına da tedbir getirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılmak üzere New York'a gitti. Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, zirvede 4. sırada söz alacak. Erdoğan, ABD programı kapsamında Başkan Donald Trump'la da görüşecek. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, Mısır tarlasında ölü bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. İzmir'de bir zayıflama merkezinin duş alınan bölümünde gizli kamera bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletme sahibi olayın bir marka suikasti olduğunu iddia etti. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet adresi veya aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilir.

0: edecek. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde 2 günlük kış yaşanacak. Özellikle çarşamba günü sıcaklıkların 10 derece düşmesi, cumadan itibaren ise yeniden artması bekleniyor.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. İşte kuzu kuzu geldim dilince kapandım dizlerine bu kez gururumu ateşe verdim yaktım da geldim. Birazdan.
1: Reklam.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
3: yatsan. Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

Büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Ekspertise Dino Bile. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
1: Reklam.

0: saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Amini takım UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Bugün başlayan milli ara 6 Ekim'de sona erecek. Amini futbol takımımız bu ara dönemde oldukça zorlu 4 maça çıkacak. İlk sınavını Cuma günü Fransa karşısında verecek olan Ay Yıldızlılar, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından deplasman turuna çıkacak milliler, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de tekrar İtalya ile karşılaşarak grubu tamamlayacak. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yağız Kağan bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.953 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.396, yarım altın 22.267, çeyrek altın 11.139, gram altınsa 6.827 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Kayseri 26, Ankara 27, İzmir ve Antalya 30, Adana ve Diyarbakır 33, Trabzon 24 ve Erzurum 25 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ufak at da civcivler yesin. Ne kadar da havalı şeysin.
0: Birazdan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Paraflay'ın katkılarıyla
4: güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
3: Paraflay'ın

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
0: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan

Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor.

0: Reklam. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
0: Reklam.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Fon soruşturması genişliyor. Katılım evin payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin, hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun hesabı yargı önünde sorulacak dedi. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 72 şüpheli gözaltına alınırken 30 şirkete kayyum atandı. Soruşturmada 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına da tedbir getirildi. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yarın New York'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da toplantıya katılmak üzere New York'a gitti. Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek olan Erdoğan, zirvede 4. sırada söz alacak. Erdoğan, ABD programı kapsamında Başkan Donald Trump'la da görüşecek. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki Selahattin Karayel, mısır tarlasında ölü bulundu. Çocuğun 15 yaşındaki kuzeni gözaltına alındı. İzmir'de bir zayıflama merkezinin duş alınan bölümünde gizli kamera bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken işletme sahibi olayın bir marka suikasti olduğunu iddia etti. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet adresi veya aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla yarından itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde 2 günlük kış yaşanacak. Özellikle çarşamba günü sıcaklıkların 10 derece düşmesi, cumadan itibaren ise yeniden artması bekleniyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: inandırdı.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
0: Kim bu gözlerindeki yabancı? Yaralar beni yüreğimde.
2: Birazdan.
1: Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Birazdan reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
6: Yataşla mutlu uykular.
7: Otorapor Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com. Reklam.
8: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül

2'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: Amini takım UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Bugün başlayan milli ara 6 Ekim'de sona erecek. Amini futbol takımımız bu ara dönemde oldukça zorlu 4 maça çıkacak. İlk sınavını Cuma günü Fransa karşısında verecek olan Ay Yıldızlılar, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından deplasman turuna çıkacak milliler, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de tekrar İtalya ile karşılaşarak grubu tamamlayacak. Dünyanın en genç satranç büyük ustası 15 yaşındaki Yağız Kağan Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Yağız Kağan bu sonuçla dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi.
4: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 12.953 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.396, yarım altın 22.267, çeyrek altın 11.139, gram altınsa 6.827 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: aracınızın ekranına dokunun, en sevdiğiniz programları kesintisiz dinleyin. Apple CarPlay ve Android Auto'yla Alem FM artık parmaklarınızın ucunda. Alem FM uygulamasını indir,
1: bizi ekrandan takip et.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan. Sana kalbimi verdim gitti, yol senin olsun, tepe tepe kullan. Hadi durma, gör beni, der beni, sev beni, yakışıklı. Birazdan.
1: Reklam.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Reklam. Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Reklam.
1: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz.

0: geçeceğim.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
0: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: birazdan.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam.
8: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan podcastler seni bekliyor. Tüm yayınlar elinizin altında. Alem FM uygulaması

0: gerisi kolay.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem
4: FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
5: Galatasaray'ın oyuncusu Roland Şaray'ı sakatlığı nedeniyle Macaristan milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Bugün başlayan milli ara 6 Ekim'de sona erecek. A milli futbol takımımız bu ara dönemde oldukça zorlu 4 maça çıkacak. İlk sınavını Cuma günü Fransa karşısında verecek olan Ay Yıldız.
6: Ne de 3 kere daha girmesin.
7: Ben bugünden mi düşünsün, boş ver. Boş ver. Nasıl çok iyiyiz değil mi? Boş ver yani, boş. Her sene KPSS sınavı yok ki, 2 sene sonra artık demiş efendim. Bak görüyor musun, 2 sene sonraymış.
6: Yeni bir şey mi bu? Ya orta öğretim mezunlarına 2 senede bir değil miydi? Her yıl KPSS sınavı var normalde.
7: Bilemedim. Evet bak, Hüseyin, bilgi küpümüz Hüseyin şey yaptı, bilgiyi verdi öyle diyor. 2 senede bir diyor. Ben hiç girmedim KPSS'ye.
6: Ben girdim, orta öğretim mezunları.
7: Girdin yani, mi sen?
6: Tabii, mesela liseden mezun olunca girebiliyorsun 2 yılda bir, oluyor.
7: İki
6: orta öğretim açıyor ama her sene lisans mezunlarına var.
7: Hmm.

0: Lisans KPSS her yıl 35 yaş sınırı da kalkmış Hüseyin'cim.
1: Kalkmış mı?
0: Öyleymiş. Aha.
1: Her yıl evet.
0: Evet öyleymiş. 35 yaşta 35 kalkmış.
1: 35 şöyle. KPSS bunu şey olarak belirlemiyor.
0: Sen mesela, istediğin yaşta gir.
1: Sen
0: ama
1: istediğin yaşta gir. Devletin kurumları bunu
0: yerleşeceğin
1: belirliyor.
0: Kurumda tabii sıkıntı olabiliyor değil mi?
1: Tabii onlar kendileri belirliyor.
0: Hani o zaman şu anda bile mesela girdin. Hani 30 yaşındasın. Giriş istediğin kurum mesela atanmak istediğin ya da atanacağın kurum. Ya 28 bizde şart diyebiliyor mesela o zaman şu anda bile.
1: Yani diyebilir. Genelde anladım. 35 yaş altı işte KPSS 70 barajını aşmış gibi bir maddeler var.
0: Anladım galiba.

Bir ara vereceğiz. Çelikten sonra devam edeceğiz. Neyi iptal ettiniz? Nokta nokta nokta iptal oldu dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 536-901-8902 536-901-8902.

0: Temizlik doğasında var.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
9: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Umran Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
12: Uçarsın.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Portekiz Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
0: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Baba ne haber, çalmıyorum benim şarkımı filan dedi yüksek ihtimal. Yüksek ihtimal öyle oldu yani. Bunun başka açıklaması yok.
1: Selamı var sana da.
0: Aleykümselam. Almanya'da oturum ve çalışma iznim vardı. 6-7 aydır gitmiyordum. İptal olmuş olabilir.

0: yalan. Hayata karşı sakin kalma kararımı iptal ettim. Benim de geçen hafta hangi günden sonra? Çarşamba günü kartı verdim değil mi? Artık kimse eyvallah mı verdi? Evet. Çarşamba mı verdim ben?
1: Çarşamba galiba.
0: Çarşamba oğlum bundan o not al Hüseyin. Ben bu kararı ne zaman verdim? Kimseye eyvallahım yok kararını. Çarşamba mı verdim?
1: Çarşamba diyelim.
0: Tamam, çarşamba günü benim de öyle. Sakinlik makinlik yok. Yüreğime taş basma, yaralıyım anla. Plan yapmayı iptal ettim Serdar. Ne zaman elimde patlıyor çünkü. Gelişi güzel yaşıyorum hayatı. Planlar ya. Planlar patladıkça güzel ama. Genelde. Dur bakayım. Şuradan.

0: Bir daha çalsın.
1: Efendim Serdar.
0: Alo, merhaba abi.
1: Merhaba Serdar, merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi, sağ olun, teşekkür ederim. Plansız yaşamayı başlamışsınız, plansız yaşamaya.
1: Ne yapayım abi, ne zaman yapsam elimde patlıyor. Ben de gelişi güzel yaşıyorum.
0: Ya ama şimdi plansızlık da bir enteresan. Şimdi yakın bir tarihte siz neredensiniz abi acaba?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale'den. Üç arkadaş İnönü Yaylası'na çıkıyoruz abi, tamam mı? Burada Yuvacık'ta bir yayla, İnönü Yaylası. Biz tamam. Böyle bazen gideriz oraya. İşte orada böyle gece yıldız sayısı falan filan çok güzel oluyor. Normalde Elemen Yaylası'na çıkarız da Bolu'ya. Hani İnönü tamam. Yaylası daha bir yakın diye. Gidiyorum, çocuğa dedim ki ekmek alalım dedim. Bana böyle yaptı. Oğlum plansızlık iyidir, boş ver. Oğlum bunun şeyle bir alakası yok. Ekmek alacağız, bunun planla bir alakası yok. Yani
1: o iş ayrı.
0: Şimdi sende de böyle mesela plansız yaşıyorum diye acaba planla alakası olmayan şeyden bir tane örnek ver bana.
1: Yok yok, yani mesela bir akşam oturalım konuşalım sohbet edelim diye arkadaşlarla konuşuyoruz. O akşam gelmiyor abi, o akşam bir türlü gelmiyor. O yüzden hadi deyip çıkıyoruz.
0: Arkadaş mı gelmiyor, şey mi gelmiyor yani ben...
1: Yok arkadaş gelmiyor.
0: He değil. Zaman gelmiyor. He hadi deyip aynen, gidiyorsun
1: zaman
0: yani.
1: Zaman gelmiyor. İşten güçten vakit ayıramıyoruz. Benim işim uydu zaman onlara uymuyor falan filan derken en temizi hadi diyoruz telefonla. O zaman en güzel abi. En güzel muhabbet o zaman oluyor.
0: Anladım abi. Çanakkale'nin neresindesiniz?
1: Merkez.
0: Merkez.
1: Evet.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Şoförüm.
0: Şoförsün. Ne şoförü?
1: Tır.
0: Tır şoförü.
1: Evet.
0: İşte bu be. Tırcıların hepsi bende abicim, vallahi sağ olsunlar
1: sendeyiz
0: yani.
1: Sendeyiz abi, sendeyiz. Senden vazgeçer miyiz ya?
0: Yemin ederim kamyon dingili gibiyim ben vallahi. Bütün tırcılarda varım harbiden ya.
1: Var, varsın, onu gerçek yani, onu gerçek.
0: Eyvallah
1: Çanakkale
0: abi.
1: Çanakkale'ye davet ediyorum seni, Çanakkale'ye gel bir gün ya.
0: İnşallah abi, yolumuz düşerse görüşelim, kolay gelsin,
1: motoru,
0: görüşürüz.
1: Motora bin gel, arabaya bin gel.
0: Abi benim motorum oralara gelebilecek bir motor değil abi ya.
1: Millet gidiyor ya biraz, arkadaşım sen niye gidemiyorsun?
0: Benimkiyle gelemez millet, Birleşmiş Milletler gelemez abi benimkiyle, boşver yani. Benimki öyle bir motor değil abi. İşe zor gelip gidiyorum.
1: Hüseyin'e çok selam söyle.
0: Aleyküm selam Hüseyin, selam söylüyorsun.
2: Aleyküm selam Çanakkale.
0: Görüşürüz.
1: Tanımıştır o beni. O beni tanımıştır. Bir tuşuk muhabbeti geçti aramızda.
0: Nasıl bir muhabbet?
1: Çok yazdım size. Adres aldı Hüseyin göndermedi diye.
2: He anladım şimdi ben.
0: Geldi mi geldi mi bari?
1: Geldi yazdım, sağ ol, teşekkür ederim.
0: Anladım. Görüşürüz abi, öpüyorum. Sağ ol.
1: Hadi hoşçakal, kolay
0: teşekkür
1: gelsin.
0: Ederim, var ol, sağ ol. Teşekkürler, var ol. Eğlen güzelim, gününü gün et. Öyle işte. İnönü Yaylası'na çıkıyoruz üç arkadaş. Hava karardı. Dedim ki hani ekmek yiyecek bir şeyler alalım dedim çıkmadan önce. Yiyecek bir arkadaşım var. Oğlum plansız gidiyoruz, boş ver işte. Oğlum bunun planla bir alakası yok. Aç kalacağız işte, belli yani. Çıkalım. Aç kalacağız yani, belli. Hemen plan yapar, planı da uygularım. Ne demişler? Eylemsiz farkındalık pişmanlıktır. Bir laf vardı, çok seviyordum onu da tam hatırlayamadım şimdi. Demek ki çok sevmiyormuşum. Hayata yön veren bütün kararlar düşünmeden verilen karar. O neydi ya? Buna benzer bir şeydi ya. Biliyor musun sen öyle bir şey?
2: Bilmiyor musun? Sosyal medya lafı falan mı acaba?
0: Yok yok. Öyle bir şey değil. Kim? Hayata yön veren bütün önemli kararlar düşünmeden birdenbire verilen kararlar mıdır? Nedir? Bir şeydi ama.
2: Kim söylemiş bunu?
0: Optimus Prime. Ne bileyim, bilmiyorum oğlum.
2: Bir ara çünkü Twitter'da şey vardı biliyorsun.
0: Ne?
2: Lafları söyleyip altına birilerinin adını yazıyorlardı.
0: Yok yok, hayır.

0: Gerçi bir şey ama bu. Bilemedim.
1: Serdar Gökalp falan aldım.
0: Selam saygılar abi. Sağ ol Yaşar abi. Thank you very much. Şevval'in annesi babası. Aa Şevval'e yeni bir kız var İrem diye. Tut onu getir stüdyodan içeriye. Racon uygulayalım. Tut getir onu hemen. Hemen tut getir onu. Hemen. Yeni bir kız çocuğu başladı da bizde. Staja gelmiş. Bir sene bizle beraber galiba. Bizde Racon biliyorsunuz. Hani başlayan gelir bir yayında merhaba der. Hüseyin alsın da gelsin. Evin internetini iptal ettim. Edene kadar canım çıktı. Abonelik iptali kadar zor bir şey yok. Peki. Hüseyin onu oraya oturt, kulaklığını mulaklığını her şeyini tak onun. Tak onun. İbo neredesin? Bir dakikan var inşallah. Oo İbo bitti canım. Başka bir şey duvadayız. Tamam mısın? Heh. Merhaba İrem.
2: Merhaba.
0: Ne haber?
2: İyi.
0: Biraz yaklaş mikrofona. Biraz yaklaş mikrofona. Ne haber, iyi misin?
1: Hiç söylemeden getirdim.
0: Hiç söyleme zaten.
1: Hiçbir şey demedim.
0: İrem bizde Racon, burada görmüş olduğun herkes ilk başladığında ya Serdar yayında da ya Serdar Trafik'te de konuştu. Şu anda Türkiye radyolarında mesela dinlediğin kim var kim yok tabii bilmiyorum ama işte bildiğin, dinlediğin, denk geldiğin 10 tane isim varsa 5 tanesi 6 tanesi ilk defa canlı yayında sesini benim programımda çıkarmıştır. Bu bizde Racon'dur, onun için davet ettik seni. Hani sesin ilk de daha önce konuşmuş muydun hiçbir canlı yayında?
2: Hayır.
0: Bu ilk mi?
2: Evet.
0: Tamam, bir tanıt bakayım kendini.
2: Adım İrem.
0: Evet adım İrem.
2: 17 yaşındayım.
0: 17 yaşında. 17 yaşında. Ne yapıyorsun, ne işin var burada, anlat bakayım.
2: Zorunlu stajımı tamamlamak için.
0: Yoksa ne işim olur siz deniyorsun.
1: Tabii zorunlu olduğu için.
0: Tabii onu belirtti yani, zorunlu. Zorunlu seçmeye gidiyor. Zorunlusa. Ne kadar beraberiz İrem?
2: Bir öğretim yılı.
0: Bir öğretim yılı. Evet. Bir sene beraberiz yani.
2: Evet.
0: Karnıyı alana kadar. Anladım peki. Ne yaptın buraya gelince mesela, ne düşündün 17 yaşındaki İrem? 17 oğlum, 17 yaşında ya. 17. Ne yaptın buraya gelince, gördün mesela, baktın falan filan, ne düşündün?
2: Ya ilk başta ne yapacağımı bilemedim. Sonra ablalarım bana sahip çıktı.
0: Ablaların sahip çıktı. Kim senin ablaların?
1: Büyük ihtimalle Şevval.
0: Evet kim?
2: Evet.
1: Allah kolaylık diliyorum İrem'e.
0: Anladım. Peki İrem, kaçta geliyorsun sen İrem?
2: 9'da.
0: Sabah. Akşam kaçta çıkıyorsun?
2: 6'da.
0: 6'da çıkıyorsun. Anladım kardeşim. Peki. İş verelim mi? İrem'e bir şey verelim ya. Ne yapsın? İrem bize bir şey, her gün bir şey yapsın bize. İrem de ne yapsın ama yani, ne bir şey bulsun bize. Ne bulsun?
1: Ne yapsın? Sen daha iyi biliyorsun.
0: Bilmiyorum ne bulsun. İrem, trafik şeyini aktarabilir misin mesela, yoğunluğunu İstanbul'daki?
2: Nasıl yapacağımı öğretirsen.
0: Hoppa, işte beklediğim cevap. Şu trafik yoğunluk haritasını açacaksın önündeki bilgisayardan. İşte değerli dinleyenler, şurada şöyle. Mesela bir deneme yapalım. Bir deneme yapalım. Hüseyin bir aç bakayım.
1: Açıyorum.
0: Trafik yoğunluğunu. Tamam.
1: Yanlış şeylere girdim, pardon.
0: Bir aç bakalım. Her gün saat biz 5.30 gibi falan yapıyoruz bunu. Hani her gün dediğim, her gün yapamayız. Ben çünkü her gün merkez stüdyodan yayın yapmıyorum. Benim burada olduğum günlerde olur. Bir aç bakayım. Yapabilecek miyiz? Hani biz yapabilecek miyiz? Böyle. Kızdan şüphem yok. Kız yapar zaten. Mesela orada gördüğünü anlat bakayım bize. Ne görüyorsun orada şu an? Dur ben de açayım.
2: %53 trafik yoğunluğu var.
0: Evet.
2: Dakika.
0: Evet. Mesela bildiğin, gördüğün yerler var mı? Doğru diyor bu arada. %53 trafik yoğunluğu var. Bak mesela 3. köprü, 1. köprü, 2. köprü falan, görüyor musun onları?
2: %49'u Asya'da. %54'ü de Avrupa'da.
0: Hiç bana cevap vermiyor. Hiç meyo. Hiç cevap vermiyor. Tamam, köprüleri görüyor musun mesela?
2: Evet görüyorum.
0: Onlar ne alemde?
2: Şu anda iyi.
0: İyi tamam, meslekte ilk defa sesin Serdar trafikte de duyuldu. Yarın öbür gün meşhur olduğun zaman bunu başına kakacağız biliyorsun. Tamam. Bir şey olursa buralardayız, öpüyorum, hoş geldin. Görüşürüz. 17 diyor ya. Rahime inşallah bebeğin olur. Sağlıkla sıhhatle kucağına alırsın. Amin amin amin. Evet. Bu haftanın duası. Hani bir hafta boyunca seçiyoruz, dua seçiyoruz. Rahime adında hanımefendi bebek sahibi olmak istiyor. Aklımıza geldikçe onu diyoruz. Gündüz yayınında şey değil, sorumlu değil de gece yayınında Rahime diyeceğiz, hemen bizi ses kaydı gönderecek. Hani şu an burada mı bilmiyorum. gündüz yayınında sorumlu değil ama gece yayınında sorumlu.

vakit ayır. Yenisini kurmaya geldiğinde servis eskisini götürür diye beklettiğiniz makineyi de son kez çalıştırmak. Tam annelere yakışır bir hareket. Ne dediniz, Allah'a durmadım. Ha, üstünde var. Annemin kurutma makinesi bozulmuş, sipariş verdik. Tam dağıtıma çıktı, makine kendi kendine çalışmaya başladı. Haliyle siparişi iptal ettim demiş efendim. Tamam. O genelde öyle mesela, bir şeyin yenisini alırsınız, eskisini bulursunuz. Eskisi çalışır filan, bir şeyler olur.

0: üslup muhatabına göre şekil alır. Serdar Gökalp. Bunu da bak, bunu da ben demişim. Yok ya, ben öyle bir şey demedim ya. İki hafta önce sevgilimle karar aldık. Atladık. Kopenhag gezisi yaptık. Şimdi arasam desem ki hadi ne zaman nereye gidiyoruz, hemen tamam der. Ya da o da bana söylediğinde ben tamam derim. Karar dediğin anında alınmalı. Tabii. Biz de tamam derim. Mesela arasa birisi Kopenhag'a gidiyoruz dese ben de hemen tamam derim. Ama faturalar kime kesiliyor tabii?
1: Ben de tamam derim.
0: Faturalar kime kesiliyor da olabilir. Aa bak, Rahime Hanım burada galiba. Hani burada mısınız Rahime Hanım dedim. Bir geldi ama dur bakayım.
2: Burada.
0: He tamam. İnşallah bebeğin olur Rahime. Ara vereceğiz. Aradan sonra geliyoruz.
3: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Reklam.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Evet, Demet Akar'ın da Akal'ın da yoldayken Hüseyin aramış yüksek ihtimalle.
1: Sana da çok selam var.
0: Aleyküm selam. Ne yaptın benim şu şarkıyı çalmıyorsun ya Hüseyin demiş. Yüksek ihtimalle öyle demiş yani. Hafta sonu misafir gelecekti. Benim de temizlik yapmam gerekiyordu. Onlar geldiği için ben de misafirleri iptal ettim. Sünnet düğününe gittim. Öyle oluyor mu ya? Gelmediğince oluyor mu öyle ya? Gönlümün çöpsüz üzümü. Sana bir soru soracağım.
1: Tabii ki.
0: Binada mesela kapının önünde birisi oturuyor yabancı.
1: Kapının önünde derken dış kapının
0: bina olmaz. Evet binada tamam. Kapının önünde birisi oturuyor yabancı. Çıktım mesela oturuyor orada. Tamam hiç binadakilere az çok hakim misin?
1: Çok az ya.
0: Tamam mesela yabancı biri yani oturuyor. Hı. Binanın kapısının önünde. Hiç oluyor mu böyle bir şey oturuyor
1: oluyor
0: mu?
1: Oluyor. Geçen hafta akşam eve gittiğimde oturuyordu iki kişi. Motoru çekmiş önde oturuyor.
0: Soruyor musun mesela hiç? Hayırdır filan?
1: Yok niye sorayım?
0: Çünkü ana cadde üzerinde mi sorulacak gibi değil mi?
1: Mesela. Ya yok kapının önündeki merdivende oturuyor mesela. Apartmanın merdiveni normal değil.
0: Hı.
1: İstesen sorarsın.
0: Ya ben bundan çok şikayetçiyim ya. El alem geliyor oturuyor. Çöpünü isini pisini biz topluyoruz o ondan
1: başka,
0: sonra.
1: Başka tabii.
0: Ama... Şimdi ben her gün 10 kişiyle de tartışamam ki.
1: Öyle bir izlenimi mi var apartman önünüzün?
0: Ya oturuyorsun mesela orada bir şey demiyorum sana. Çıkıyorum tamam. Ben selamlaşıyoruz merhaba merhaba falan çıkıyorum. Hani bir saat sonra geriye dönüyorum mesela. Hani sen oradayken içtiğin kolanın kutusu orada sen yoksun mesela bırakmış gitmiş herif yani.
1: Hep aynı kişiler mi oturuyor
0: abi, farklı. Aynı olsa bulalım dövelim konuşalım.
1: Ama... Sizin apartmanın önünü değiştirin.
0: Ne yapalım?
1: Önünü değiştirin.
0: Alın bana yapabileceğimiz bir şey söylesene.
1: Ama yani demek ki çok oturulabilecek bir apartman önü.
0: Ne yapayım elektrikli tel mi çekeyim ne yapayım yani? Ne
1: bilmiyorum
0: istiyorsun?
1: Bilmiyorum yani bir şeyler yapın.
0: Ne yapayım yani? Hadi gel de çıkma yoldan. Hadi gel de yum gözünü. Daha şimdi esti buldum. Boyacı evimi boyayacaktı. Beni iptal etti. Telefonu bile açmadı demiş efendim. Parayı verdiniz mi? Savuruyor teklerini. Öyle güzel yürüyor. Yurt dışı gezi planını iptal ettim. Boyacı ya. İyi boyacı bulmak da sorun. Ev boyattın mı hiç?
1: Boyadım.
0: Kendin boyadın?
1: Kendim boyadım.
0: Maşallah nasıl yaptın oğlum onu?
1: Ya işte derme çatma bir şeyler yaptık ya öyle.
0: Şu anki ev?
1: Şu anki benim evet odam. Odamı boyadık.
0: Kimle?
1: Birkaç arkadaşla.
0: Becerebildin yani?
1: Tabii gayet iyiydi.
0: Allah Allah ben bir kere boyadım şey gibi dalga dalga oldu her yer böyle. Sonra boyacı geldi böyle yap. Kim yaptı abi bunu dedi. Utancımdan ben demedim. Abi bir arkadaş uğraş. Bir daha gelmesin o arkadaş dedi.
1: Tavan boyamak zor bak.
0: Oğlum onun için şey var.
1: Ne var?
0: Ya ben o değil de yer için şey görüyorum mesela. Onu hiç gördün mü bilmiyorum. Artık yerlerin bilmem ne yapılmasına şey yok. Böyle bir sıvı var döküyorlar. Çekpasla çekiyor böyle adam yer oluyor böyle zemin oluyor.
1: O ne ya öyle şey diyorsun.
0: Görmedin mi hiç bu silikon ama başka bir malzeme bu. Hani silikon. Döküyor adam böyle yere bildiğin sıvıla böyle döküyor.
1: Tamam.
0: Onu böyle çekpasla böyle her yere böyle eşit bir şekilde yayıyor. Bence o kadar basit değildir zaten onun yapılması.
1: Şöyle yandı.
0: Ya bunu konuşmuştuk bir kere de arkadaş ortamında mı konuşmuştuk burada mı konuşmuştuk vallahi bilmiyorum ya. Hiç denk gelmedi mi bu sana?
1: Hatırladım şey gibi değil, değil mi bu bahsettiğimiz işte cam sehpanın üzerine döküyor pahalı malzemenin adı neydi unuttum bak şu an.
0: Onun gibi bir şey de bu.
1: Onun gibi bir şey ama bu yere parlatıyor gibi.
0: Yer var ya parlatmıyor oğlum parlatmıyor. Yer mesela bildiğin beton. Tamam. Ahşap yok parke yok bir şey yok bildiğin beton yani yer tamam mı?
1: Epoksi miydi neydi öyle?
0: Adam geliyor döküyor böyle yayıyor böyle her yere ama onun sehpadaki epoksi değil miydi oğlum? Sehpaya dökülen neydi?
1: Epoksi değil bence senin dediğin. Çünkü o çok pahalı bir malzeme.

0: yere böyle dökülüp yer olmuyor yani.
1: Herkes yazmış epoksi. Burada konuşmuştun abi demiş. Evet, o zaman da çıkamamıştık. Yani bir, tam bir de programın sonuna denk gelmişti. Ya bunu yapan var mı? Bu internetteki kadar kolay mı harbiden?
0: Epoksi pahalı bir malzeme yani, kaliteli demek ki.
1: Ben şey istiyorum. Benim şimdi evde yerler parke.
0: Tamam.
1: Şeffaf o malzemeden döksem. Tamam. Şeffaf. O malzemenin içine böyle birkaç böyle bir deniz kabuğu, deniz yıldızı mıldızı falan filan da koysam mesela. Anladın mı dediğimi?
0: Dediğini anladım ama onun için şöyle bir şey yapıyorlar. Böyle bir yanlarına böyle bir kalıp gibi oturtuyorlar.
1: Nereye?
0: Donana kadar mesela, işte atıyorum sehpaya yapacaksın. Çerçeve oluşturuyorlar, döküyorlar, donmasını bekliyor onu.
1: Yok mu Hüseyin'im, ben internette gördüm, adam direkt şey yapıyor. Mesela deniz kabuklarını alıyor, böyle yere atıyor böyle, tamam mı? Yere işte gözükmesini istediği şeyleri atıyor. Mesela oyun konsolu joystick'i koydu mesela, tamam mı?
0: Bir derinlik var o zaman orada.
1: Var, biraz fazla döküyor yani. Hani onu koydu, bunu koydu falan filan. Sonra üstüne o şeffafı döktü, düzeltmelerini yaptı, bıraktı gitti, geldi normal. Bu
0: yer olmuş.
1: Jel beton, bak birisi jel beton demiş.
0: İşte bu olabilir işte.
1: Jel beton.
0: Epoksi çünkü çok böyle daha niş kullanılan bir ürün ya. Yere dökemezsin, kaç metrekare evin var mesela.
1: Ama salon. Döküyorlar oğlum işte.
0: Çok zenginler o zaman.
1: Kaç para ki mesela salona epoksi yapmaya kalksak?
0: Bilmiyorum ki.
1: Baksana bir internette epoksinin kilosu kaç para? Yüreğimden. Yapay zeka olabilir mi o video demişler. Vallahi abi ne gerçek ne değil, ben artık bilmiyorum ya. Hani ben anlamıyorum yani. Bazıları anlaşılıyor da bazıları gerçekten anlaşılmıyor. Sonu görmek kolay mı? Gün geçmeden duvarlardan, koşmalardan. Akıllı şap adı. Jel beton. Parke esnek olduğu için olmaz abi, çatlar ve çok maliyetli olur demiş efendim. Malzeme aşırı pahalı yalnız demiş efendim. Bizim eski iş yerinde yapmışlardı, kolay. Döktükten sonra düzeltilmesi zımparası var tabi, onları hiç göstermiyorlar. Epoksi. Epoksi işte, epoksi.
0: Şey,
1: biz bu arada
0: ya.
1: Bunu Hüseyin 17 Ağustos'ta konuşmuşuz. Ne diye geçiyor?
0: Ya bazı reçineler diye de geçiniyor. İşte yüzey kaplama reçineleri diyor.
1: Kaç para oğlum epoksi dediğin malzeme, kaç para?
0: Bulamıyorum şu an. Onu dinleyicilerimizden varsa bu işi yapan, onlar çok daha iyi bilirler.
1: Bir dakika. Epoksi kaç para diye yazsan çıkmıyor yani mu?
0: Net bir şey çok alamıyorum ya.
1: 1750 lira.
0: Daha pahalı da olabilir.
1: Vallahi koca şey 1750 lira.
0: Koca şey derken kaç kilo mesela?
1: Kaç kilo? Kilosu yazmıyor. Birinci kısım, ikinci kısım filan bir şeyler yazıyor.
0: Bunun astarı falan var mı acaba, boya gibi?
1: 1-2 yazıyor. Bak hep ikili ikili satılıyor, demek ki var.
0: Astarı yüzünden pahalı.
1: Ben şey yapmak istiyorum.
0: Ya? Ben pahalı ya.
1: Şey yapmak istiyorum. Yere böyle hani... Meslekler, kulaklık atacağım, CD atacağım, tamam mı? Çalışmayan bir tane mikser var mesela, mikseri atacağım. Üstüne mesela ondan kaplayacağım. Yerde böyle şeffaf
0: nasıl
1: ondan
0: yer
1: gözükecek.
0: Nasıl yer ya, mikseri falan koyamazsın? Nasıl yer o? Çok derin olması lazım bunun bu kadar.
1: Tamam, ne var oğlum? 3 metre tavan var yani, şey olsun.
0: Evin yarısı yer olacak ya.
1: Yani, yok hayır, 3 metre tavan var, ne olur yani. Bir 10 santim, 2.90 olsun yani. Yükseklik. Ben ne yapayım 3 metre? Ne basketbol idmanı mı yapıyorum oğlum ben evde?
0: Tamam, yere yapmıyor musun
1: tamam,
0: sen?
1: Tamam yere bunu? Yapacağım.
0: Tamam, kapıdan nasıl gireceksin o kadar yüksek şeye?
1: Hangi kapıdan?
0: Ben anlamadım dediğini.
1: Kardeş. Hangi kapı, bana onu söylesene bir.
0: Yer ben... hangi yer?
1: Salon.
0: Salon.
1: Evet.
0: Salonun bir giriş kapısı var.
1: Tamam.
0: Tamam, yere ne kadar mikser derinliğinde bir...
1: Ya bu kadar iş yaptık, kapıyı da değiştiririz Hüseyin, ona mı takılıyorsun?
0: Hayır, ev otomatik olarak yer yükseliyor ya.
1: Ya 10 santim gitsin, ne olur bir şey olmaz 10 santim.
0: Mikser koyacağım diyorsun. Mikser.
1: Tamam, merdivenle bismillah der çıkar. Mikser.
0: Bilgisayar falan koyuyor.
1: Bilgisayar olma. Stüdyo koyuyormuşum aşağıya. Merhabalar. Evet, abim garajına yaptırdı. Yaptırma enteresan. Ya çok basit gözüküyor. Mutfak tezgahları var ya, mermer.
0: Evet.
1: Ona da bir şey çıkmış. Adam geliyor böyle döküyor. Böyle eli fırt fırt öbür tarafa çekiyor. Mermerin hem rengi değişiyor hem 10 numara oluyor.
0: İşte onlar da reçine dediğimiz şeylerden olabilir.
1: O da mı öyle?
0: Büyük ihtimal. Bir sürü reçine çeşidi varmış çünkü.
1: Epoksi sizin gördüğünüz. O gördüğün videoların tamamı yapay zeka ürünü. Ayrıca senin dediğin gibi mikser falan koyup epoksiyle kaplamaya kalksan ev parası harcarsın sadece salon için demiş. Abi 1750 lira diyor ama
0: onu
1: ya.
0: Onu diyorum çok pahalı, bir de mikser dediğin şey.
1: Oğlum 1750 lira diyor. 10 tane alsan, 10 teneke alsan kocaman. Onun olmaz mı?
0: Olmaz.
1: 17 bin lira. Bak, 20 ile olur mu? 20 ile salon kaplanır herhalde. 40 metrekare kaplayamaz mısın oğlum şey 20 ile?
0: Şimdi şöyle var. Bir teneke dediğin şey bir kutu 5 kilogramlık kutular mı?
1: Bilmiyorum, yazmıyor işte o. İşte birinci kısım, ikinci kısım yazıyor.
0: Zeytinyağı tenekesi bu ya.
1: Bir dakika bakacağım. 2 kiloymuş.
0: 2 kiloyla sen bir parkenin yani bir avuç yeri kaplarsın ya.
1: Nasıl oğlum koca 2 kiloyla bir avuç yeri, bana inandırıcı gelmedi bu.
0: 2 kilo dökülüyor ya bu şimdi yere.
1: Tamam.
0: Sıvı ya. O tamam. Yüzden yükseklik vermesi için çok fazla harcaman lazım.
1: Tamam işte diyor 20 teneke alayım. 20 teneke kaç kilo yapıyor?
0: Yani
1: 80 kilo yapıyor oğlum 20 teneke.
0: Ama salon kaç metrekare?
1: 40 desen.
0: Desen mi?
1: Tamam 40 işte.
0: 40 desen. He, 40 metrekare. Yetmez.
1: Öyle bir salon ortalama 2 veya 3 varil alır demiş. Konu evet. Kapandı.
0: Yani eski foil oil tankerleri vardı.
1: Evet evet, konu
0: onunla
1: kapandı.
0: Onunla epoksi basman lazım.
1: Ben en güzeli camcılığa yaptırayım.
0: Bence de.
1: Evet, bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM haber.

0: Haber merkezinden mutlu günler. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kozinoğlu'yla benzerliği tartışılan Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın da sağlığının düzelmesi halinde ifade vereceği bildirildi. Fon soruşturması genişliyor. Katılım evin payına ilişkin soruşturmada 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu. Aile yakınlarının finansal hareketleri de inceleniyor. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 72 şüpheli gözaltına alınırken 30 şirkete kayyım atandı. Soruşturmada 2011 taşınmaz, 1 otel, 86 araç, 2 yat ve 42 banka hesabına da tedbir getirildi. Trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan oyuncu Afra Saraçoğlu yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Başvurular yarın başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek. YKS ek yerleştirme tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar ek yerleştirme tercihlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet adresi ya da aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek. İstanbul'a yarından itibaren Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Valilik yarın ve çarşamba günü kent genelinde kuvvetli sağanakların etkili olacağını belirterek su baskınlarına karşı uyardı. Sıcaklıkların da 5-7 derece düşmesi bekleniyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Hüseyin inşallah barışırsın be kardeşim.
1: Amin.
0: Yani inşallah yani. Ben hafta sonu ne yaşadım bilmiyorum
1: yolda
0: ama.
1: Yolda Serdar Ortaç aradı.
0: Evet.
1: Sana selamı var.
0: Onu geçtik artık, sen hafta sonu aşk acısı yaşamış gibisin oğlum ya. Vallahi. Abi aile büyükleri bize geliyor, bizde kalacaklarmış demiş efendim. Kalsınlar ya aile büyük, yani muhabbet olursa güzel olur. Şey var, o sizde var mı mesela? Her şeye böyle atasözü ve deyimle konuşan aile büyükleri var. Sizde var, mevcut mu?
1: Var ama kendi deyimleri genelde.
0: Hani mesela.
1: Daha önce duymadığım şeyler.
0: Ne yapıyorsun diyorsun mesela. İyi ne olsun mesela. Ne demişler. Eşek ölünce kuyruğu gömülmezmiş filan. He anladım. Ne yapsak ya, dışarı mı çıksak, yemek mi yeriz, gezsek falan filan. Kapısına imam gelen bakkal her destesini aralamış. Hep böyle atasözü deyimle konuşanlar. Epoksi yere uygulanma, epoksi de yere uygulama olmaz. Ona polyester dökülmesi lazım. Ya abi ben işte, benim keşfete baktığın zaman mimarlar falan hep boşa çıktı bende. Hiç mimarın falan böyle işte dekorasyoncunun, ustanın falan hiç işi yok. Yani benim Instagram keşfete baksam ben kendimi ev bile yapabilirim gibi hissettiriyorlar bana. Bir de şey var bende, o sizde çıkıyor mu? Bez.
1: Ne bezi?
0: Abi kurulama bezi ama öyle böyle değil yani. 10 litre falan alıyor işte, hapsediyor böyle suyu.
1: Allah Allah.
0: Ben inanmıyorum da ben.
1: Ya sıkınca böyle bayağı çıkıyor o kadar su.
0: Tabii bana şey falan da çıkıyor mesela. Boncuk gibi mal getirdim. Bak şimdi iyi bakıyorsunuz. Bu televizyon normalde şu kadar falan. Hep böyle şeyler çıkıyor bana ya.
1: Vapurda şey satanlar var diye.
0: Evet abi. Onlar gibi. Gelmezmiş, tora gelmezmiş. Hayran buyurup sevişim boşuna. Takmadan yaşına. Darısı başına. Hayran. Geçen sene banyoma yaptırdım. 10 bin lira verdim. Öyle göründüğü gibi kolay değil ama sonuç mükemmel oldu demiş.

0: Eskiden mesela evle alakalı yapılacak en büyük tadilat o bu falan şeydi. Balkonu salona katmaktı.
1: Evet.
0: Oğlum bir arkadaşım yapmış kapalı balkon. Bir de onu çalışma odası yapmış kendine var ya. Öf yani çok güzel olmuş. Normalde ben öyle balkon kapatmaya falan filan çok karşıyım. Kapatmış bu balkonu ama çalışma odası olarak kapatmış. Bir de birazcık böyle büyük de bir balkon. Hani içeriye girince gel balkona çıkalım dedi. Ben de böyle balkon filan deyince oğlum yani yapmış adam. Yani.

0: Biz de iş yerine yaptırdık, çok zor demiş. İş yerine yap, çok zormuş. Evlere böyle ufak böyle mimari dokunuşlar artık şey, öğrenci evinde bile var böyle, aydınlatmayı aydınlatmayı falan bile bir böyle bir garip yapıyorlar.
1: Evet, çünkü çok ulaşılabilir artık internetten böyle ufak tefek şeyler alıp evi böyle kendine iyi geliyor ya o.
0: Yapay zeka bir bana yaramadı biliyor musun o konuda?
1: Niye?
0: Herkes evini parkını falan yapay zeka ile böyle dizayn etti. Ben ofisin fotoğraflarını çektim böyle açılı açılı, hem de o nasıl istiyorsa öyle çektim. Gönderiyorum, yapıyor, benim ofis değil. Benimki değil. Oğlum bu benimki değil diyorum. Hmm, haklısın. Yeniden bakayım filan diyor. Yine yok. Yani yine yok, yine yok yani. Hiç. Yine bir arkadaşımın babasının evinde üst katta Türk hamamı vardı Murk.
1: Vay.
0: Ama şey, normal daire öyle, müstakil ev falan filan değil. Adam kırdırdı, yaptırdı, o bu. Hiç yıkandın mı diyorum. Ya öyle ilk başta heves ama filan. Lan heves için adam içeri, evi içeri hamam yapılır mı ya heves için? Yani hamam için yani. Evde çiçek var mı sizin?
1: Benim bundan önceki evimde vardı.
0: Çiçek.
1: Evet. Olmadı ya.
0: Bizim ev botanik bahçe gibi maşallah. Şey, öyle mi? Tabii bir de böyle bazen televizyondan böyle ufak bir su sesi falan açıyorum. Dere kenarında oturuyor gibi oluyoruz bazen. Bazen ama. Her zaman değil yani, bazen. Hayatım boyunca hiç böyle az eşyalı. Bazen evine gidiyorum böyle oturuyorum mesela, eşya böyle bir tane koltuk var, televizyonu koymuş, masa falan filan. Fresh böyle hareket edecek yer var falan. Hayatım boyunca hiç öyle bir evde, ev ne kadar büyürse eşya o kadar darladı beni. Sen de mesela böyle hareket alanı falan var mı mesela
1: var,
0: sende?
1: Var var.
0: Var mı?
1: Var tabii canım.
0: Ortaya şu sehpayı niye koyarız oğlum biz ortaya?
1: Ya orta sehpa dediğimiz şey sinir bozucu ama çok ihtiyaç değil mi ya?
0: Orta sehpa.
1: Orta sehpa, her şeyi kullanıyorsun.
0: Abi bence ne, kahve gibi, çayını kahveni elinde tutacaksın mesela. Ya da şey olacaksın. Koltukların yanında böyle kareler var ya hani böyle büyük.
1: Evet.
0: Ondan
1: evet.
0: Olacak, ona koyacaksın abi.
1: Yeni koltuklar da var artık.
0: Yani yeniler de var. Evet. Serdar Bey, biz Beylikdüzü'nde bir inşaat yaptık. 442 dairenin hepsinde Türk hamamı var. Of.
1: Vay be.
0: 442 daire. Ne yapıyoruz? Osmanlı Sarayı mı oldu orası? Ne oldu? 442 daire diyor. Hepsinde diyor şey var. Türk hamamı var.
1: Ne yapmışlar ya?
0: Bakalım. Arayalım, soralım. 1. 442 daire. Nasıl bir arsa? 2. Bunu kim yaptı? 3. Niye Türk hamamı?
1: Sauna falan da var mı acaba? Buhar mı? Buhar odası da.
0: Bilmiyorum.
2: Efendim?
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Tam 442 dairelik inşaat sahibi sesi. Bak.
2: Yok. Sahibi değilse çalışan diyelim.
0: Çalışan. Tamam. Tam 442 dairelik çalışan tripleri. Tamam. Hepsinde Türk hamamı varmış dairelerin.
2: Evet, doğrudur.
0: Banyonun haricinde mi normal?
2: Banyo ile birlikte.
0: Banyo ile işte benim dediğim...
2: Tercih meselesi yani, hamamı çalıştırmak isterse çalıştırır, yoksa normal duşunu alır.
0: Yok abi, benim arkadaşım babası daha bir kafayı yemiş o. O şey hani banyo manyo falan filan var yukarıya, haricinde yani tellek alsan çalıştırırsın maaşlı, öyle bir hamam yapmış adam.
2: Ayrıca sosyal tesiste de zaten büyük bir hamam var, isterse orayı da kullanabilir, sauna hamam.
0: İsterse orayı da kullanabilir. 442 daire. Hepsi satıldı mı evlerin?
2: Tabii çok oldu.
0: Hepsi satıldı.
2: Evet.
0: Vay be. Biz de işte öyle sabah şeyle hortumla falan duş alıyoruz, eve işe geliyoruz abi. Öyle yani, biz de öyle. Nasılsınız?
2: Bazen, teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: İyiydim abi, senden duyana kadar bu şeyleri iyiydim ben.
2: Ya o dönem bir de zaten bir kriz havası vardı aslında. Türkiye'de satılır mı bu deniyordu. Bir vatandaşlık olayı çıkınca bir anda beklenenden hızlı satıldı.
0: Bir günde bitti diyorsun.
2: Yani bazen 1,5 sene hiç daire satamadığımız dönemin üzerine haftada 7-8 daire sattığımız günler başladı.
0: Anladım.
2: Bir anda bitti.
0: Sen evet. Niye böyle gizli konuşuyorsun abi benimle?
1: Hamamda konuşuyor galiba.
0: Evet, gizli.
2: Şey yapın böyle, ben genelde böyle konuşuyorum.
0: Ne iş yapıyorsunuz abicim?
2: İnşaat yapıyoruz.
0: İnşaat yapıyorsunuz. Demin yani, hani ben yapıyorum.
2: Yani yurt dışı ortaklarımız falan da var.
0: Anladım.
2: Şu an Bodrum'da yapıyoruz.
0: Ya abi şöyle bir şey var. Ben mesela hep müteahhitlerde hep şeyi merak ederdim. Hani öyle de bir geyik vardır. Yine zenginin malı züğürtü çenesini yoracak ama hani lahmacuncuya gittiğim zaman da mesela lahmacunları falan filan şey yapıyorum böyle. Hesaplıyorum. Her yapmış olduğunuz yerde kendinize ait bir yer bırakıyor musunuz?
2: Evet, genelde öyle oluyor.
0: Güzel. Kaç daire var abi sorma sahip mesela şu an sende? Sana ait.
2: Şu an bizim firmamızın 12-13 dairesi var kendine ait.
0: 12-13 inşaat mı yaptınız o zaman?
2: Hayır yok. Yani son inşaatta 12-13 dairesi var.
0: Son inşaatta 12-13 dairesi var.
2: Evet.
0: Anlıyorum.
2: Genelde yakınlara, çevreye, akrabaya ayrılıyor. Son anda vazgeçiyorlar almaktan. Sonra misafirimiz gelir, o kalır, şu kalır, o kalır derken kalıyor.
0: Misafire daire almak.
2: Tabii şey biraz nasıl diyeyim, bir Türkmen ülkesi söyleyeyim. Oradan ortağımız olduğu için onlar genellikle bu tarz şeylere, misafire çok önem gösteriyorlar. Mesela bir villa yaptırıyorlar, ortasında küçük bir villa daha yaptırıyorlar geldikleri zaman onlar misafir olsun diye.
0: Bir daha kimse kimseye zengin demesin benim yayınımda. Bak neler duyuyoruz, görüyor musun?
2: Tabii yani? Tabii. Tabii neler var.
0: Abi hani Allah razı olsun. Zaten. Sağ ol, aradın, moralimizi bozdun. Teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah.
0: Görüşmek
2: takip
0: üzere
2: ediyoruz.
0: Abi.
2: Takip ediyoruz. Pek telefonla görüşme imkanımız olmuyordu.
0: Hiç sıkıntı yok abi. Tanışmış olduk. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Ev yaptırıyorsun. Yanına da misafir gelir diye villa yaptırıyorsun.
1: Vallahi helal olsun.
0: Ben de bundan sonra araba alırken şey diyeceğim. Öyle çoluk çocuk araba ister falan deyip yanına bir tane de araba alacağım. Yani. Evet. Bir aradan sonra geleceğiz, mecbur geleceğiz, ne yapalım. Mecbur.

0: Saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1.200.000 TL

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Alem efendim, cümle alem burada.

0: Biz zenginiz ya yazmış birisi.
1: Süper.
2: Bu can sana fedaydı bir zamanlar.
0: Radyocular ünlü oldukları halde fakir gariban olan tek grup herhalde yazmış efendim. Ne öyle öyle hissettirebiliyorsak ne güzel ya. Vallahi ne güzel ya. En güzeli. En güzeli yani.

0: Şeyi gördün mü, haberleri gördün mü? Ankara'da para yağmış.
1: Nasıl para yağmış?
0: Bir sanatçı klip çekimi için para atmış şeyden.
1: Gerçek para.
0: Gerçek parayı atmış. Onu çekmişler klipte. Ama yine beni terk edip tek gittin. Hani bana söz vermiştin. Tek benim olacaksın demiş. Yolda yürüyorsun mesela. Tamam, yolda yürüyorsun. 10 milyon buldun, ne yaparsın?
1: Alırım.
0: Bitti, net. Anladım.

0: 10 milyonu ben bulsam arkama bakmadan koşarım. E para yerde kaldı, koştunuz siz heyecandan. Para yerde kaldı. Peki sana başka bir şey daha sorayım Hüseyin.
1: Tabii ki.
0: Yanlışlıkla hesabına birisi 10 milyon gönderdi. Yanlışlıkla.
1: Bu sıkıntı şu an.
0: Sonra telefon açtı, dedi ki merhaba, ben yanlışlıkla hesabınıza 10 milyon gönderdim, bu parayı bana geri gönderir misiniz dedi mesela. Hı-hı. Ne yaparsın?
1: O para onun mu, onu kontrol ederim.
0: Oğlum onun, ondan gelmiş mesela, atıyorum. Serdar Gökalp sana yanlışlıkla 10 milyon gönderdi. Tanımıyorsun bu arada.
1: Tamam.
0: Aradı seni, dedi ki merhaba merhaba Serdar Gökalp ben. Abicim tanımıyorum sizi de, yanlışlıkla size ben bir para gönderdim. Bunu bana bir geri gönderir misiniz dedi.
1: Polise giderim.
0: Polise mi gidersin?
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Ya derim ki benim hesabım 10 milyon geldi. Sonra birisi aradı ve bu kendisinin olduğunu iddia ediyor. Size bırakıyorum.
0: Bunu bu arada bir kere böyle çok uzun zaman önce konuşmuştuk. Bu parayı istersen vermeme hakkı varmış sende, biliyor musun?
1: Ya varmış ama şu dönemde IBAN kullanımı birazcık sıkıntı.
0: Ya IBAN'da da nasıl yanlış gönderiliyor ki? IBAN'ı yazdıktan sonra adını soyadını falan da yazman lazım.
1: Bir yerden IBAN'ın da gitmiş olabilir ona.
0: Sadece IBAN'a gelmiyor ki, ama isim soy isim de yazman lazım. Mesela sen bana IBAN'ını gönder, sadece IBAN'ını yazıp gönderemiyorum ben. Hani IBAN'ını yazıp adını soyadını falan da yazmam lazım senin.
1: Evet ama çeşitli bir şeyin içine girmiş olabilirim yanlışlıkla, ya da birisi kullanmış olabilir, o yüzden polise.
0: Oğlum saçmalama, her şeyi bir şeye çekme, durduk yere sabah kalktın yanlışlıkla, hiç hile yok hurda yok, biri sana 10 milyon göndermiş yanlışlıkla.
1: Tamam.
0: Hani cihangirlilik yapma bana, yanlışlıkla göndermiş 10 milyonu, sonra aradı dedi ki merhaba merhaba işte ben size yanlışlıkla para gönderdim abiciğim, bu parayı bana geri gönderir misiniz dedi.
1: Olmaz.
0: Göndermez misin?
1: Yok, ona göndermem.

0: Havalede ada soyadı gerek yokmuş bu arada. Öyleymiş. Havalede ada soyadı gerek yok, öyle diyorlar. Ben genelde ben gönderilen tarafım. Gönderen değil ya sevgili dinleyenler. Onun için şey. Yani. Aynı bankada isim çıkmıyor. Aynı banka olunca sormuyor isim. Aynı bankada sorulmuyor. Bu arada seni takdir ettim. Biri yanlışlıkla hesabına 10 milyon gönderince polise giderim dedin ya.
1: Evet.
0: Alkışlar sana gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Alkışlar sana gelsin. Kalp gibi büyük günden güne misline katlanıyor. Evet, İstanbul yol durumu. Tek sayılar bende, çift sayılar Hüseyin'de. Hüsnücüğüm tahmin et önce kaçtır?
1: 66 diyorum.
0: 66. Bayburt diyorum. 69.
1: Hemen bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Ve patlıyoruz.
0: Patladık mı?
1: Şanlıurfa %63.
0: 63 mü?
1: Evet.
0: Ay be. Evet, buyursunlar.
1: İstanbul'da yol durumu an itibariyle %63 seviyelerine gelmiş bulunmakta. Avrupa yakasında %60, Anadolu yakasında %67 oranına yükselmiş durumda şu an trafik durumu. Üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü Anadolu Avrupa geçişlerinde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne hemen bakıyorum. Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Avrupa Anadolu geçişlerinde yoğun akıcı. Şişli Beşiktaş yönü trafik durumu, trafik yoğunluğu giderek artmakta. Hemen Basın Ekspres yönüne, Basın Ekspres yoluna bakıyorum. İkinci çevre yoluna doğru giderek artmakta. An itibariyle İstanbul'da trafik durumu bu şekilde.
0: Peki, Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bize yazınız. Bir ay önce 200 lira buldum, hala dükkanda duruyor. Geliyor soran olur diye, kedilere mama alacağım onunla demiş efendim.

0: Ben de hep para gönderilen tarafım. Ya yok, ben de mi sizi tuttum ya. Para devamlı bana nasıl gelsin abicim? Ödemesi var, alışverişi var, oyu var, buyu var. İlla ki gönderiyor. Ben sizi... İçinizde bazıları var, onlarla uğraşıyorum ben. Bazı böyle sinirli gerginler var. Hani üstü kapalı, onlarla uğraşıyorum ben. Yoksa para devamlı bir insana nasıl gelebilir yani? İlla ki benim de gönderdiğim ödemem var. Ne bileyim, faturam var. O var, bu var. Her şeyden önce bir kardeşim var benim. Kardeşi olan abiler bilirler. Ne demek istediğimi anladılar. Hani benim bir kardeşim var her şeyden önce. Zaten internet alışverişlerinde iyi ki aile bireyleri var. Ben sadece parayı gönderen tarafım. Bak, ben bu yaşa geldim, hiçbir internet şeyinde, alışveriş sitesinde, uygulamasında falan benim hesabım yok. Bir şey beğeneceğim zaman da giriyorum mesela, oradan beğeniyorum. Kardeşime linki gönderiyorum, bunu al hemen diyorum. Parasını gönderiyorum, o bitti yani. Ben yapay zekayı yıllar önce keşfettim. Yıllar önce. Yoksa tabii ki para gönderiyoruz biz de. Şimdi birkaç gergin var. Hayret, ama onlar da yakalamadılar o demin dediğimi. Yani normalde şey denilmesi lazım mesela. Bak bak, hep ona para geliyormuş. Evet evet, hep sana geliyor zaten. Yani onlarla şakalaşıyorum, uğraşıyorum ben. Sorun yok. Yoksa tabii ki gönderiyoruz yani. İzmir altın yol harbiden altın gibi değerli oldu. Kilit demiş efendim. Otoban kapalı olduğu için herkes E5'te. Bandırma'dayım. Trafik açık. Vur kırbacı. Kastamonu, Taşköprü, Samsun, Sinop istikameti açık. Sonra dur bakayım, bir ara vereyim, aradan sonra devam edelim sevgili dinleyenler.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizse Dino
2: Bile. Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Ajet. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bir

0: Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Ankara Konya yolu kilit. Senle başlar biterim ben senden ibaretim. Edirne %99.9 açık. Ne zaman para bulsam kat ve kat fazlası benden çıkıyor demiş efendim.

0: Hocam yanlışlıkla gönderilmiyor zaten. Bilerek gönderiyor. Senin numaranı da ve İvan'ın ismini soy ismini biliyor. Sonra senden geri istiyor. Böylece paranın izi kaybolmuş oluyor. Sen de kara para aklamada bir aksesuar oluyorsun demiş efendim. Paranın izi nasıl kayboluyor ya? Şimdi Hüseyin bana para gönderdi yanlışlıkla. Aradı beni. Dedi ki abi gönder parayı, ben yanlışlıkla gönderdim dedi. Gönderdim parayı tekrar Hüseyin'e. Yine Hüseyin, paranın izi nasıl kayboluyor abi?
1: Yani nakit mi istiyor parayı?
0: Nasıl nakit mi istiyor?
1: Yani parayı tekrar sen ona gönderdiğin zaman tekrar kayda giriyor ya para.
0: Oğlum evet, zaten para orada gözüküyor zaten. Yani var zaten öyle bir şey. Hani var yani, var olan bir para yani.
1: Yani sana gönderip senden nakit alıyorsa para zaten onda kalmış oluyor ya. Kendisinde değil artık o para.
0: Evet. Yetmiyor bu sevdalar. Bizim fabrikada birini 2 milyon lira yatmıştı. Gitti bankaya geri düzeltti. Bu kendi hesaplarını falan bahis şirketlerine kiralayanlar vardı. Aman sevgili dinleyenler, görüyorsunuz haberler falan. Hani biliyorsunuz. Hani büyük ağzıyla yaşlı akraba gibi konuşacağım ama başınıza iş almayın.

0: Hani IBAN hesap bilgisi falan bunlar çok mahrem şeyler bunlar ya. Yani bunu niye bilinsin? Her bankanın IBAN'ı farklı değil mi Hüseyin? Mesela atıyorum 5 tane şeyim var, hesabım var. IBAN'ları farklı değil mi?
1: Farklı.
0: Bu bir ara IBAN birleştirmesi çıkacaktı.
1: Ya IBAN birleştirmesini çıkmadı galiba ama şey...
0: Vardı ama değil mi öyle bir söylenti?
1: Hızlı gönder diye bir şey var.
0: Nasıl oluyor?
1: Yani galiba numaranı eşliyorsun bankaya. Hı-hı. Öyle bir eşleştirmeden dolayı numaranı girdiğin zaman numaranın tanımlı hesaba
0: gönderiyor. Ne gerek var? IBAN var zaten. Tak diye gönder abi.
1: Ya işte IBAN'ı hızlı diye şey yapmışlar ama ben hiç göndermedim mesela.
0: Yerden 5 lira alsam 2 gün içinde 100-200 kaybederim. Defalarca yaşadım. Hiçbirini almam artık demiş. Sahipsiz o gecelerde. Bursa Kent Meydanı'ndan Uludağ Zirvesi... Uludağ Zirvesi ne alaka? Beni andı. Uludağ Üniversitesi yönü kilit. Kan kırmızı. Her akşam bu isyanlar... Merhaba, iyi yayınlar. Parayı başka IBAN'a istiyor. Yine izi kaybolmuyor ki abi. Var olan para. Şimdi Hüseyin parayı bana gönderdi. Ben parayı Şevval'e gönderdim. Şevval Fatih'e gönderdi. Bu izi kaybolan bir şey değil ki. Kim kime ne gönderdiyse gözüküyor orada.
1: Kişiden
0: hepsi var
1: yani. Çıkıyor ya. Yani öyle
0: İstediği kadar çıksın abi, gözüküyor orada. İşte gözüküyor. İşte bunlar hep tatlı su kurnazlığı. Ama yemiyorlar yani. Sevgili dinleyenler, yemiyorlar.
1: Yemezler.

Biz hep kolay adres kullanıyoruz. Valla ben IBAN kullanıyorum. Öyle kolay adres falan kullanmıyorum ben. IBAN. Bir şey varsa IBAN. Bu yani IBAN'dan direkt zınk. Yalnız bir banka var arkadaş. Yani bu hani bir uygulama bu kadar çirkin olsun diye uğraşılması lazım. Lan geri yok, geri. Geri yok, geri. Geri tuşu yok, düğmesi yok, geri yok. Onun haricinde bütün bankalarda hususi oturdum baktım geri var. Ödeme yapacağım mesela, faturaya giriyorsun, tamam mı? Mesela ödemeyi yapacağım, fatura. Elektriği ödedin, ödendi. Ondan sonra tekrar işlemler sayfasına geçiyorsun. Hani geri gelemiyorsun. Geri gelsen başka bir şey ödeyeceksin, gelemiyorsun. Yok, geri yok. Geri yok. Niye koymamışlar bilmiyorum. Hep ileri, hep ileri galiba. Next, next, next, hep. Bir de başka da bir banka var. Ne

Aman girsem böyle 1 lira, 3 kuruş, 2 lira, bir işte yok hesap işletim ücreti, yok bankacılık bilmem ne bilmem ne işte, yok o yok bu. Yani telefon açsan aradığın telefonun faturasının daha fazla, ya peşine düşemeyeceğim paralar yani. Bu bir garip.

0: Şey bir yere gidiyorsun hani menü var mı diyorsun. Abi QR koddan okut diyor ya mesela. Mesela tuşlu telefonun varsa yemek de yiyemiyorsun. Ben sırf buna ya tepkiye şey yapacağım. Evdeki tuşlu telefonlardan bir tanesini alıp gideceğim bir gün. Abi menü diyeceğim. QR koddan okut diyecek. Telefonu göstereceğim böyle.
1: O zaman getirir yani artık.
0: Ya da döverler beni. İkisinden biri yani. Abi sen de benim gibi eskide kalmışsın. Ekranı en kökünden çek soldan sağa demiş efendim. Abi şimdi az önce yaptım. Az önce yaptım. Olmuyor. Az önce yaptım. Yok.

0: Şimdi mesela Hüseyin, ben senden bir şey alacağım mesela.
1: Evet.
0: 100 lira dedim, değil mi?
1: Dedim.
0: Sana kartı uzattım ben.
1: Evet.
0: Abi kartla 110 lira oluyor. Diyor, deniliyor yani. Hı hı. Bu 10 lira ne oluyor?
1: Komisyon alıyor kendine.
0: Kime?
1: Yani büyük ihtimal...
0: Kim alıyor? O adam mı alıyor? O çeken adam alıyor değil mi?
1: Tabii.
0: Bunun bankayla falan alakası yok değil
1: yok,
0: mi?
1: Yok. Şimdi onun...
0: Niye alıyor acaba?
1: Yani post cihazından komisyonla ya, onların ödeme şekillerine göre...
0: Şeyden dolayı mı mesela?
1: Kesinti oluyor ya.
0: Ben şimdi sana... Olmuyor ki benim bildiğim kesinti. Kesinti 100 lira çektiyse 100 liradır kardeşim.
1: Ya şöyle...
0: Benim bildiğim şundan. Şimdi ben sana 100 liraya anlaştık. Bunu alacağım senden 100 liraya. Hı-hı. Kartı verdim sana. Sen 100 lirayı çektin. O para sana hemen geçmedi. Birkaç gün olduğu için mi komisyon alıyor acaba?
1: Onların günleri var diye biliyorum. Mesela işte hızlı, daha ne kadar hızlı olursa o kadar kesinti mi oluyor? Öyle bir şey oluyor ya.
0: Komisyon. Tamam. Kime? Zaten anlaşmışım yani ben. 100 liraya bunu alacağım diye.

0: Bankayla bir alakası yok. O genelde satan adamın kurnazlığından oluyor demiş. Satan adamın kurnazlığında. Zaten onu diyor şimdi. Bankayla bir... Çünkü bankalar bas bas bağırıyor yani. Değil mi? Hani reklamlarda orada burada işte. %0 komisyon, yüzde bilmem ne, yüzde o falan diye. Bu herhalde anlamadığımız için satan adamlar galiba birazcık şey yapıyor.
1: Ya satanda da mutlaka bir kurnazlık olabilir mi bilmiyorum ama yani bence bilmiyorum. Vardır bir şey.

Kartta çekildiğinde komisyonsuz alamıyorsunuz demiş efendim. Arayın anlatayım mali müşavirim demiş efendim. Soruyor biz yine anlamayız. Biz anlamayız yani. Onun için...

0: Evet hanımlar beyler, mevzu biter. Ben gider. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenler. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. Ondan sonrası bende. Bana Serdar Gökalp olarak ulaşabilirsiniz sosyal medyada. Bu kardeşime alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak ulaşabilirsiniz. Radyonuza da alemfm.com olarak ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Hatemoğlu, babadan oğla.

0: Japan Dilek Noyla zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
5: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
9: Galatasaray'ın oyuncusu Roland Şaray'ı sakatlığı nedeniyle Macaristan milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Bugün başlayan milli ara 6 Ekim'de sona erecek. A milli futbol takımımız bu ara dönemde oldukça zorlu 4 maça çıkacak. İlk sınavını Cuma günü Fransa karşısında verecek olan Ay Yıldızlılar, 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından deplasman turuna çıkacak milliler, 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de tekrar İtalya ile karşılaşarak grubu tamamlayacak.
8: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: BIST 100 endeksi 13.321 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 80 kuruş, euro 56 lira 3 kuruştan işlem görüyor.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Alem FM yol durumu.
9: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
8: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
9: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.275, yarım altın 22.210, çeyrek altın 11.108, gram altınsa 6.809 liradan alıcı buluyor.
8: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 22, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Adana 32, Kayseri 28, Erzurum 25, Trabzon 21 ve Diyarbakır 35 derece.
11: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
10: Paraflay'ın katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafla Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
10: Paraflay'ın katkı.

CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: söyleyeyim. İyi akşamlar hanımlar beyler, saygılar sevgiler. Nasılsınız efendim? Alem FM'de bir show biter, bir show başlar. Allah'ım bunu bereket. Şurada aşağı. Merhem Süems. Sevgili dinleyiciler, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Bilgisayar alıyormuş bizim yakışıklı. Az önce geldi, onu sordu. Ne diyorsun? Böyle bir şey alayım, ne diyorsun? Ne bileyim oğlum, işte almış şeyler. Param varsa, ne kadar pahalıysa o kadar iyi. Teknolojik aletlerde öyle bir şey var biliyorsunuz. Paranız varsa, ne kadar paranız varsa o kadar iyi oluyor. Tam tersi mümkün değil. Teknolojik aletlerde tam tersi mümkün değil. Yani ucuza iyi bir şey buldum o rüyada. Ya da film şartlarında falan derler. Başka türlü olmaz. Sesini duyduk, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. İzmir gelmiş. Size mesaj yazacağım diye bir arabaya arkadan az daha çarpıyordum. Aman abi, bizden daha değerli değil malınız. Malınız bizden daha değerli. Senden tersini söyledim, özür diliyorum. Bu arada bir kardeşimiz Ankara'dan herhalde. Bizim Ankara yanında bir şey kazanmış. Sonra kendisi aranmış, bir daha da aranmamış. Sevgili dinleyiciler, kendisini Alem FM diye tanıtan dolandırıcılara asla ve kat'a fırsat. Biz konuyla alakalı hemen içeriği hareketlendirdik. Nedir ne değildir bakacaklar. Işıl burada yok. Işıl tatilde şu anda. Muhtemelen konu Işıl'ın radarında. Sevgili Işıl'a tatilinde sizin için rahatsız edeceğiz. Bakalım konu neymiş. Eğer unutulduysa ağır şeyler söyleriz. Ama muhtemelen takibimizde efendim, onu da söyleyelim. Şimdi dinleyicinin adını göremedim de. Neydi adı? Sen
1: Enver
0: gördün mü?
1: Enver Tok.
0: Enver mi?
1: Bende var bilgileri.
0: Enver Beyciğim. Muhtemelen başka bir konu var işin içinde. Vay be, BBG Tarık Özdemir, sağ ol cancağızım. Şevacığım, sana da merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kızımız bu ara gergin. Aynı gerginlik Sena'da da var. Bir Hüseyin burada pamuk gibi. Sena'daki gerginliği biliyorsunuz. Kiloları verince vücutta hormonal bir denge bozukluğu mu oldu, bir şey oldu. Günaydın diyorum. Günaydın abi diyor. Şevval'de de var böyle bir şeyler. Hayır olsun inşallah. Kızlarımız bu ara gergin. Öyle zannediyorum mevsim geçişleri. Yoksa biz ekip olarak böyle şeyleri çok alışkın değil bize. Damla'yı biliyoruz, hep gergin. Damla hep gergin. Işıl'ımız hep sakin. Ondan sonucuma Sibel Hanım gayet sakin şeydir. Fresh'tir, öyle tabir edeyim. Banu Hanım'ı biliyorsunuz zaten, o da öyledir. Yani biliriz ama bir gün iyi bir gün kötü, dalgalı kur falan alışamıyoruz tabii, alışamıyoruz. Az önce Serdar geldi ya, Şevval'in neyi var diyor. Abi bir şey yok dedim. Ne bileyim, gergin ya dedim. Dedim ki abi normal olur böyle şeyler. Bu arada ne bu, anlamadım. Bir saniye, bir şey geldi de onu şey, Bitcoin çok hızlı yükseliyor. Ona bir bakmam lazımdı, kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Yani Bitcoin'in durumuna göre emekli olacağım da ona bakıyorum. Eğer çok hızlı yükselirse emekli olur sene sonuna kadar inşallah. Birazdan mevzuyla alakalı yapıştırmanızı isteyeceğiz efendim. Çok güzel bir konumuz var, inşallah beğenirsiniz. Biz beğendik çünkü yayından önce kendi aramızda bir prova yaptık. Ondan dolayı Yıldızların konumundan dolayı gerginlik olabilir mi diyor.
1: Bence Dolunay olacak ya, biz etkileniyoruz Başak Burçları.
0: Öyle mi?
1: Maalesef.
0: Gerginlik mi yapıyor?
1: Tabii.
0: Dolunay olacak mı sevgili Başak Burçları? Yengeçleri bir şey bekliyor mu?
1: Yengeçler hep gergin ya.
0: Bence yengeçler gergin değil, yengeçleri sinirlendiriyorlar. Yengeçleri sinirlendirince umarsız tayfa, yani böyle sallamayan burç tayfası, aa görüyor musun ne gergin diyor. Ay sen yaptın. Sen yapınca öyle oluyor yani.
1: Ya buna katılıyorum.
0: Evet öyle.
1: O yüzden yengeçler, anladım.
0: Yengeçler asla değişmeyin. Sen annenden biliyor olman evet. Lazım. Sevgili yengeçler, asla değişmeyiniz efendim. Gerçi ben artık yengeç değilim. Ben aslana terfi ettim.
1: Aa
0: artık
1: doğru. Aslan senin gibisin. Senin aslan.
0: Tabii ki efendim. Oo. Aslan gibi. Yakaladım mı paşadan bırakmam. Aslan gibi yani. Serdar abi gene parfümlerden bahsetti diyor. Demiş. Ya, anlamadım. Kaynatı programı. Ha öyle mi? Bakayım. Hoş geldiniz, hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Yani merhabalar efendim. Retrodan dolayı oluyor bunlar demiş. Vallahi bilmiyorum da bizim böyle şimdi...

0: kuyularımız yok. Ama şu dolunay muhabbetinin bizi etkilediğini, insanlığı etkilediğini düşünüyorum. Hani burçlarla alakalı, yok retro oldu, bilmem ne oldu, o oldu, bu oldu. Öyle şımarık adetlerimiz yok ama şu dolunay mevzusunun insan bedeninde gerçekten, yani o koca denizleri hareket ettiriyorsa bizim vücudumuzun da yüzde kaç küsürü su bizi de etkiliyordur diye düşünüyorum. Mesela bir örnek vereyim ben size. Bak 40 yaşındayım, yıllardır tecrübe ederim, en az 20 yıldır. Uyuyamadığım günlerde bakarım ki dolunay var.
1: Çünkü yengeç burcusun ve aile yönetiliyorsun.
0: Ben bilmem oralarını.
1: İyi ama... kurt adam olmuyoruz biz.
0: Ama nasıl oluyor kardeşim bu? Yani bu burç işi belki hani içi boş olabilir belki. Yani çok bir şey de demeyeyim onunla ilgili. Çünkü bazen tutuyor. Ama şu dolunay mı olur? Abi nasıl oluyorsa bu dolunayda ben mesela uyuyamıyorum. Bilmiyorum bu arada dolunay olduğunu. Dön olamıyor. Olmuyor, yapamıyorum yani.
1: Aile yönetiliyorsun. Ya yani yengecin yönetici gezegeni aydır.
0: Ondan değil mi?
1: Tabii.
0: Spordan dinliyoruz demiş efendim. Vay İbrahim Bey. Bir de yanında bir hanımefendi var. Bilmiyorum kim ama eşi ya da sevgilisi spor yapıyorlar şu anda. Elleriyle de kalp yapmışlar. Çok teşekkür ederiz. Spor yapıyor musun Şevval?
1: Hiç yapmıyorum.
0: Aferin güzel kız.
1: Bol bol yemek yiyorum.
0: Ben de bol bol. Bu ara çok yiyorum. Bu arada bir de kilo almışım. Bugün radyoda göbek yapmışsın diye tartışmalar çıktı. Böyle göbek yaptın yapamadın falan. Arkadaşlar nasıl anlatayım onu? Göğüs bölümünün alt tarafında seslendirme işi yapan insanlarda diyafram şişkinliği olur. Diyafram diyoruz oraya. Ya ben bugün Damla ile Banu Hanım'a anlatamadım. Dedim ki bak burası diyafram diyorum. Daha diyafram neresi bilmiyorlar bile. Şu göğsün, midenin hemen alt tarafındaki o yumru bölüm var ya. Orası diyafram. Böyle bu işlerle uğraşan, seslendirme yapan, radyo programı yapan, işi bu olan, ses olan insanlarda diyafram şişer. Şişince o şekli orası alır. O şey değil, yemek şişkinliği değil. Anlatamadım bugün. Kendi kendime anlattım, kendi kendime dinledim. Vallahi billahi. Bilmiyorum dedi diyafram diye. Açtı Google'dan baktı, diyaframın neresi olduğuna baktı ya.
1: Ata Demirer de mi o yüzden acaba göbek?
0: Atanın durumu ayrı. Atanın durumu ayrı. Ama gerçekten şey yok. Bendeki diyafram.
1: Sürekli nefes alıyorsun ve nefes orada bence kalıyor.
0: Ya diyaframdan nefes aldığımız için Şevval'cim.
1: Evet işte.
0: Yanlış nefes alıyor insanlar. Ya ben lisede ilk diksiyon eğitimi aldığım zaman Sayın Hüseyin Baylan hocamdan demişti ki böyle 20 kişiyi aldı karşısına. Lise 1'de miyim, 2'de miyim ne? Dedi ki çocuklar yanlış nefes alıyorsunuz. Ben de içinden dedim ki ya ne anlatıyorsun keltoş. O da keldi. O zamanlar hala kel. Yanlış nefes alıyorsunuz dedi. Ya ben de içimden diyorum ki Allah aşkına bir insan yanlış nasıl nefes alabilir yani. Bu sonra da öğrenilen bir şey değil ki.
1: İstemsiz olan bir şey.
0: Sonuç itibariyle bunu bilerek doğmuyor muyuz yani? Ay yanlış nefes aldı falan. Öyle bir şey olabilir mi yani? Sonra zaman içinde bir baktım ki herkes yanlış nefes alıyor. Diyaframdan almıyor insanlar nefesi.
1: Nasıl
0: almamız
1: lazım?
0: Yanlış yerden alıyor. Diyaframdan alman lazım.
1: Nasıl işte? Var mı bunun bir yolu?
0: Bunun kursları var Şevval'cim. Şimdi bedava vermem bekliyor musun? Durduk yere yani. Biz de spordan dinliyoruz diyor Ferhat Bey. Oo. İyi sporlar mı denir? Ne denir? Bilemedim.
1: Hayırlı sporlar.
0: Hayırlı spor. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin efendim. Hayırlı sporlar. Spor, dambaların çok uzun inşallah. Spor yapana ne denir ya sevgili dinleyenler?
1: Tuttuğunuzu kaldırın.
0: Tuttuğunuz dumbbell olsun. Bu şarkıyı da spor yapanlara çalıyorum. Bilir misiniz bilmiyorum. İşine bak, kanını canını dişine takadı, fişini takadı, işini...

0: Oh iyi geldi demiş. Tabii canım, motivasyonunuzu artıracak şarkılar. Sporda dinleyecek şarkılar değil, insanların klasörleri var sevgili dinleyenler. Sporda dinlenilecek, yürürken dinlenilecek, uyumadan önce.
1: Kitap okurken.
0: Kitap okurken.
1: Duşta.
0: Türetilir yani, çok türetilir, türetilir. İnsanların böyle klasörleri vardır, müzik klasörleri. Yani şunu yaparken şu dinlenir. Şöyle şöyle olur, böyle böyle olur diye klasörlerler insanlar. Bu şarkıda mesela sporcuların vazgeçilmez şarkılarından biri oldu bence. Benfero isimli zamanın keltoşu. Nerede, nerelerde, ne yapıyor bilmiyoruz ama bu şarkı güzel şarkıdır.

0: Abi insanlar kitap okurken nasıl müzik dinliyor diyor. Vallahi bunu yapabilen varsa gerçekten... Gerçekten yani şunu yapabilen varsa ya bir yere başvursun, incelensin kadavra olarak. Bu çok zor bir şey ya, kitap okurken müzik dinlemek. Ne bileyim, aynı anda iki şeyi konsantre olabilmek.
1: Aslında ben klasik müzik iyi geliyor.
0: Klasik müzik de dinleyemiyorum abi. O çünkü klasik müzik çalarken ben orada notaları takip ediyorum. Bir takip mekanizması kafada dönüyor yani. Abi klasik müzik ya, söz yok bir şey yok, dinlendiriyor. Vallahi beni geriyor. Klasik müzik beni dinlendirin. Çok geriliyorum. Çünkü çok zor. Sürekli kafamın içinde oluyor. Bu adam bunu nasıl yazdı ya? Sürekli kafamın içinde o dönüyor. Nasıl yazdı ya? Bir de bunu yazan sağır. Nasıl yaptı ya? Bunu nasıl yaptı ya? Düşün.
1: Bazı besteler öyle gerçekten.
0: Yani. Evet. O yüzden klasik müzik dahil. Bak, sözsüz müzik dinliyorum kitap okurken diyor. Bu ilginç. Sizi incelemeye alsınlar. Sen de mi aynı?
1: Tabii. Benim playlistlerim var her okuduğum kitaba.
0: Kitap playlisti. Tabii. İlginçmiş. Ben yapamıyorum. Yapana da çok özeniyorum. Böyle insanüstü bir varlık muamelesi yapasım geliyor. Çünkü kitap okumak ve yanında bir şey yapmak beyni bölen bir şey zannediyorum. Yani aynı anda birkaç şeyi zaten erkekler yapamaz. Kadınlar yapar, buna doğru, buna katılıyorum. Ya bir şeyle ilgilenirken bize hanım çağırdığı zaman... Donuyorum mesela şu an, ona mı döneyim, devam mı edeyim yemeği karıştırmaya falan, böyle kafa kalıyor. Yapabilene helal olsun, tebrik ederiz valla. Aynı anda iki şey yapabilenler, bunu yaparken bunu yapabiliyorum. Aa çok güzel,
1: çok güzel.
0: Ara konu olur, bunu ara konu olarak şimdi soruyorum. Ya yani şunu yaparken bunu yapabiliyorum, bana bir yazar mısınız efendim?

0: Kızım ders çalışırken müzik dinliyor. Bence aynı anda Reels de izliyordur. Ders çalışırken müzik dinlenmez. Yalan. İnanmayın böyle şeylere sevgili dinleyiciler. Bizim dönemimizde bilgisayarın böyle evlere yeni yeni girdiği zamanlarda şöyle yalan bir cümle vardı ve ama buna herkes inanırdı. Bizim oğlan da odada ders çalışıyor bilgisayarla. Mesela bu yalan bir cümleydi. Buna aileler, akrabalar, mahalledeki Ayşe teyze herkes buna çok inandı. Biz hiçbirimiz odada bilgisayarda ders çalışmıyorduk. Bilgisayarda ders çalışmak ne demek ki zaten ya? Daha doğru düzgün internet yok evlerde yani. Hani bir soru sorarsın cevap verir. O da ders çalışmaya girmiyor. Şimdi yapay zeka çocuklar sınav sorularını soruyor. O da ders çalışmaya girmiyor. Ders çalışmak ne demek ki mesela bizim oğlan bilgisayarda ders çalışıyor. Dünyanın en büyük yalanı ya.
1: Tabii canım oyun oynuyordum yani.
0: Soliter. İşte Paint'te resim çiziyorduk.
1: Evet.
0: Ya da işte arkadaşlarımıza aldığımız disketlerin içine bakıyorduk. Bunlarla neler var bunlar dedi. Ulan fotoğraflara bak falan gibi. Bilgisayarda ders oluyor. Bu da onun gibi yani.
1: Ya kızım, şu anda mesela not tutarken de ben ChatGPT ile konuşurken başka yerlere gidiyor konu.
0: Değil mi?
1: Fal baktırmaya başlıyorum.
0: Değil mi? Değil mi? Seni tanıdığı için konuyu sürekli oraya çevirir. Biz bunu yayında anlatmıştık herhalde birkaç ay önceydi. Deprem zamanı bir iki dosya yükledim kendisine ChatGPT'ye. O da sizi tanıyor sürekli tanıyor sizi yani sordukça sizi karakterinizi çıkarıyor neyden hoşlanırsınız ona bakıyor binanın raporunu aldım zemin etüt raporu işte beton raporunu falan aldım yükledim sisteme dedi ki ya işte şu depreme kadar binanız dayanıklı şimdi bunu öğrendi ya ne sorsam depreme çeviriyor bak ne sorsam. Hafta sonu İstanbul'da gidilesi yerleri bana sayar.

0: var mısın diyorum. Sayı soruyorsa finalde dedi ki istersen depreme karşı dayanıklı 4 mekan sıralayabilirim sarfa. Oğlum konu o değil, duruyor bir dakika. Ne zaman geldi oraya? Hemen tanıyor. O yüzden arada bir keş belleği temizlemek lazım. Nacizane tavsiye. Ara konu verdik, ana konuyu vermedik. Ara konu aynı anda şununla şunu yapabiliyorum mu bize yazın. Ama kurban olayım, Allah aşkına yayında okuyabileceğim şeyler olsun. Hani şunu yapabiliyorum, yanına şunu da yapabiliyorum. Ama bize Şevo'ya soralım. Şevo, şunu yapıyorum, yanında bunu yapıyorum.
1: Resim çiziyorum sağ elimle, sol elimle yazı yazıyorum mesela.
0: Aferin güzel kızım. Şevval'in bugün tansiyonu düşük. Çok şey yapmayın, düzelecek inşallah. Resim çiziyorum.
1: Evet, sağ elimle resim ya da sol elim fark etmez. Bir yandan da yazı yazarım.
0: Aferin. Bu arada hakikaten kızımızın resimleri çok güzel. Bence arada ver de onları paylaşalım.
1: Olur.
0: Bak, vallahi bak.
1: Satarım.
0: Kız öyle paylaşmayalım yani, şey yapalım, insanlar görsünler. Tamam, sanat satın. Toplum için değil mi?
1: Yani zengin için.
0: Sanat zengin içindir kardeşim. Kısa bir ara, ara dönüşünde devam. Şunu yapabiliyorum, yanına bunu yapabiliyorum. Aynı anda iki iş yapabiliyorum.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan. Ekspertize Dino Bile.
4: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com. Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde fixdeep

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
2: seveceğim. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
3: Şeytan aldı götürdü, satamadan getirdi. Bir de böyle bir şey var ya. Şeytan, ya hiç inandırıcı bir şey değil ki yani. Şeytan aldı götürdü, satam. Ya ticari tarafı bu kadar zayıf biri niye şeytan olsun oğlum?
2: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: adamımız, canımız ciğerimiz, güzel adamımız hem de. Önce onun cevabını okuyarak başlamak isterim efendim. Sevgili Özgür Asaf. Aynı anda iki iş yapabiliyor musunuz dedik ya. Bizimkisi diyor ki müzik dinlerken hikaye kitaplarımı inceleyebiliyorum diyor. Bunu yapmayı da çok seviyorum. Özgür Asaf. Asla Karslı olduğuna inanmadığımız. Baba tarafından Karslı Özgür Asaf. Bizim Selahattin'in yakışıklısı. Özgür. Özgür, seni çok özledik Özgür. Radyoya ne zaman geliyorsun Özgür? İlla gel de yalvaralım mı Özgür? Önceden pas vermiyordu hiç. Şimdi küçükten pas veriyor. Geliyor böyle dokunuyor gidiyor. Radyasyonda gibi muamele ediyor. Böyle dokunuyor gidiyor, dokunuyor gidiyor falan. Efendim, aynı anda yapıyor musunuz iki iş, üç iş diye? Şu an hem sizi dinliyorum, hem kızlara cevap veriyorum, hem mail yazıyorum. Sınav da hazırlıyorum bir taraftan diye. Atapot bir dinleyicimiz var benim, kendisi sağ olsun. Elimle, bir elimle çaycının altına su dolduruyorum. Diğer elimle demliğe, kaşıkla çay koyuyorum. Bunu bizim hanım da yapıyor biliyor musunuz? Bir kere düşürdü. O günden beri bir korku girdi ona. Önceden yapıyordu. Çaycının altına, yani şeyin altına, yani ketinin altına su dolduruyor. Diğer eliyle çay koyuyordu falan. Bir taraftan bana laf yetiştiriyordu. Bir taraftan da kulağında başka biriyle konuşuyordu. İnanılmaz. Şu an hem araba kullanıyorum, hem de sizi dinliyorum. Dizi izlerken ütü yapıyorum, yemek yapıyorum. Bunu beğenmedik efendim, bu çok basit olmuş. Banu Hanım, daha sıra dışı lütfen. Siz çok daha yetenekli bir insansınız, lütfen rica edeceğim. Banu Hanım, şirkette aynı anda 6 kişi cevap verebiliyor. Örnek vereyim, şaka olsun diye de anlatmıyorum. Bizim Damla'nın odasında bu arada bir İK iyi bir hukukçudur aynı zamanda. Ya yani iyi bilir, işin o tarafını çok iyi bilir, hakimdir falan. Biz 6 kişi içeride hanımefendinin üstüne gidiyoruz. Bir sürü salak salak saçma sapan şeyler veriyoruz. Datalar veriyoruz. Böyle olunca tazminat alınıyormuş ha. Böyle olunca... O kadar sakin hepimize cevap veriyordu ki. Aynı anda 6 kişiye bir yandan sahile ile tekme atıyor. Bir yandan tokat atıyor. Bir yandan cevap veriyor. İnanılmaz yani. Evet efendim. Boks maçında hem rakibe yumruk atıp hem köşedeki hocamın verdiği taktiği dinleyip yerine getirebiliyorum diyor. Önder Şipal yazmış efendim. Allah Allah, boksçu, dur bir arayayım bakayım. İnşallah açar. Evet. Şevval abla nerede diyor. Şevval ablan içeride muhabbette şu anda. Birazdan gelir illaki. Dur bakayım, aradık. Önder. İnşallah açar. Eski boksör. Boksör müsünüz?
1: Evet abi, merhabalar.
0: Merhabalar. Önderciğim, telefonu kulağına alır mısın? Seni pırıl pırıl duyalım. Net duyalım seni.
1: Buyurun. İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim. Hep mısınızla konuşacağım. Boksörlere böyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Hala çıkıyor musun?

0: aktif olarak ringde misiniz?
1: Yok, 4 yıl önce jübilemi yaptım.
0: Dövdüler, 4 yıl önce dövdüler mi?
1: 4 yıl önce dövdüler abi.
0: Ya Önder, ben hep jübileyi böyle bir şey zannediyordum, biliyor musun? Mesela futbolda da yani, aga ben koşamıyorum artık ya. Öyle zannediyordum, öyle değilmiş meğerse. Yani bunun matematik hesapları varmış, bundan sonrası için zor olur falan deniyormuş. Bırakıyormuş kişi yani. Evet, sende nasıl oldu?
1: Ben 34 yaşında bıraktım. Ben ama 9 yaşında başladım. 34 yaşına kadar bir fiil devam ettim.
0: Maşallah.
1: Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de.
0: Maşallah. Hı-hı. Ne diyorsun? Evet. Şevval, yani kimler dinliyor bizi, görüyor musun?
2: Korkuyorum.
0: Vallahi görüyorum.
1: Olimpiyatlara gittim. Avrupa dünya derecelerim var.
0: Bak neler dinliyor. Evet. Kimler dinliyor Şevval'cığım, görüyor musun?
2: Ama numaranızı alabilir miyim?
0: Numaranızı ben de alabilir miyim? Sadece Şevval değil, ben de alabilirim. Kavgalara geliyor musunuz diye.
1: Abi sizi kızdıran olursa bana konum atın, yeterli.
0: Eyvallah. Şey ama yaparsa. Mesela boksta, karatede, judoda ilk önce öğretilen şey şudur. Arkadaşlar bunu dışarıda kullanmıyoruz.
1: Evet.
0: Bunları dışarıda kullanmıyoruz. Bu hareketleri
1: dışarıda kullanmıyoruz. Abi. Şu anda beden eğitim öğretmeniyim. Kadrolu beden eğitim öğretmeni olarak çalışıyorum.
0: Uslanmış, sakinleşmiş iyice. Evet. Değil mi?
1: Evet hocam, evet, sakiniz ya, çok. Evden çoluk çocuğa karışınca sakinleşiyoruz hocam.
0: Peki bir şey sorayım.
1: Sizi, evet.
0: İstanbul'da lütfen tamamlayın.
1: Ben sabah 7-9 sonra 6-8 ve 8 işte 6-8 arası sizi dinliyorum ve çok mutluyum gerçekten.
0: Çok
1: okula giderken enerjim yerine geliyor, okuldan dönerken de enerjim yerine geliyor. Gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim biz çok teşekkür ederiz. Sayın Önder Şipal, bir sorum daha olacak, ondan sonra sizin
1: buyurun.
0: Vaktinizi almayacağım ama.
1: Estağfurullah.
0: Biz de şimdi ülkemizde biliyorsunuz sokak kavgaları meşhurdur. Bizde bir şey vardır, böyle ağız burun dalma diye bir şey vardır yani. Ağız burun dalacağım abi, ne tekniği falan diye. Siz de bir Türk olarak böyle boks maçlarında şey yapanızsınız, geliyor mu diye. Hocam bırak, ağız burun dalacağım ya falan diye böyle geliyor muydu o? Çünkü böyle gelir ya o, böyle bir ağız burun
1: ya
0: dalma arzusu.
1: Bazen oluyor böyle, ya hoca bırak şunun ağzını burnunu, hani taktik yok, bam bam bam deriz ya. O olur ama aslında o çok işe yaramıyor işte. Yani ya, genelde taktiğin olması lazım ki işe yarasın.
0: Tabii işe yarasın.
1: Bazen çok böyle illet boksörler gelir. Böyle 404 yapışkanı gibi yapışan boksörler gelir.
0: Hmm.
1: Ya ona dediğiniz gibi, ya şunun kafasını gözünü çık işte, bir patlatacağım.
0: Abi böyle izliyorum boks maçlarını falan, böyle karate, judo bilmem ne. Öyle kurallı vuruyorlar ki, kurallı vurma ne ya? Bunu bırakacaksın abi, tak tak.
1: Avuç içi vurma diyor, enseye vurma, belden aşağı vurma diyor.
0: Oldu, ne geriye ne kaldı sadece? Safra bölgem kaldı, safra kesem kaldı sadece, bir şey kalmadı.
1: Abi düşün, kafaya vuruyoruz ama belden aşağıya vurmuyoruz ya.
0: Bu da böyle bir şey ya, saçma sapan bir şey.
1: Saçma sapan bir şey ya. Evet,
0: Önder Şipal, çok teşekkür ederiz sana. Alemfem stickerları gönderiyoruz.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. Önder Şipal, Önder Şipal. Ne güzel bir adı soyadı var değil mi? Tam milli takım oyuncusu ya, Önder Şipal.
2: Tam dövmelik yani.
0: Tam da. Önder Baba, görüşürüz.
1: Çok öpüyorum ya. Sağ olun.
0: Eyvallah. Şevacığım, buldun mu Önder abi?
2: Gördüm, gördüm. Heh,
0: tamam, Önder Şipal. Onu adını soyadını söylemek ne güzel geldi ya, Önder Şipal.
2: Ağzı oturuyor değil mi?
0: Değil mi? Önder Şipal, Önder. Önder. Dınır, Önder Şipal. Ya bir şey ya.
2: Ne biliyor musun?
0: Neyi söyle bakayım?
2: Ölümlü Dünya'daki o Önder miydi?
0: Yok, o değil ya, şey diyorsun sen. Dündar.
2: Önder Şipal, Önder.
0: Yok ya. Onun gibi değil mi? Önder Şipal. Bana bir ses kaydı atar mısınız? Önder Şipal neydi ya? Önder Şipal. Bir şarkıya uyuyor ya Önder,
2: evet,
0: Şipal.
2: Evet, bir şey uyuyor ama. Hmm.
0: Önder Şipal. Değil. Önder Şipal. Hay Allah ya. Ben şimdi takıldım oraya.
2: İçimden ben de bir şey uydurmaya çalışıyorum şu an.
0: Önder Şipal. Neyse, tamam. Kapatıyorum bu konuyu. Aynı anda iki şey yapabiliyor musunuz diye sorduk. Murat Güvenç bir kayıt göndermiş ama önce onu bir dinleyelim.
3: Önder Şipal'im.
0: Önder Şipal'im. Bak adam direkt yakaladı. Dinleyiciye aşığım ya. Direkt yakaladı abi. Önder Şipal'im. Abi bu ya. Mermer Merve'ye de benziyor diyor. Önder. Ay, güzelmiş peki. Aynı anda iki şey yapabiliyor musunuz? Hemen şu oradan bakayım. Hiçbir şey yapamıyorum diyor. Yatarken aynı anda horlayabiliyorum. Ebra Öztekin. Ulan o da bir şey mi? Sol ayağımla debriyaja basıyorum, sağ ayağımla gaza basıyorum, sol elimle direksiyonu tutuyorum, sağ elimle vites değiştiriyorum, sol gözümle yola bakıyorum.

0: çıkıyorum. Sağ gözümle aynaya bakıyorum. Sol kulağımla dışarıdan gelen uyarıları alıyorum. Sağ kulağımla siz dinliyorum. Enes Dinçersen yazmış. Aramızda bir Android var. İlginç bir oluşum. Bazı insanlar böyle zannediyor bu arada. Bu şaka olarak yazmış Enes ama... Mesela seni sol kulağımla dinliyorum, sağ kulağımla televizyonu dinliyorum. Yönlendirebileceğini zannediyor falan. Öyle insanlar var. Rahmetli babaannem de böyleydi. Bir de bir laf duydum hafta sonu.
1: Ney?
0: Ağzım susadı.
1: Ne demekmiş?
0: Ağzım susadı. Su içmek istedim demekmiş yani. Ağzım susadı, bir su içip geleyim diye bir laf.
1: Ben bağırmak gibi düşündüm.
0: Yok hani, değil değil. Istedim. Ağzım susadı. Ne alaka dedim. Ya gözüm görmek istedi, kulağım duymak istedi, bedenim sarılmak istedi, ağzımda sus.
1: Çok mantıklı.
0: Ulan ikna oldum ya. Nasıl ben dedim ya? Evet dedim ya, bundan sonra su içmeden önce ağzım susadı, ben de kullanmak istiyorum. Çok hoşuma gitti dedim. Öyle paylaşmak istedim sizinle. Nasıl sevgili dinleyiciler, beğendiniz mi?
1: Susadımdan daha tatlı bu
0: evet,
1: arada.
0: Evet, ağzım susadı. Güzelmiş efendim.

0: Karnım acıkıyorsa ağzımda susar diyor. Ne var yani? Aynı anda 2-3 iş yapabiliyor musunuz? Siz dinleyip araba kullanıyorum zira ben önceden asla radyo açmazdım diyen bir dinleyicimiz var, adını yazmamış. Sol ayakla frene basınca araba ekran görüntüsü alır, haberiniz olsun diyor. Güzel şaka kanka, bir daha yapma. Aynı anda iki şey yapabiliyorum Fatihciğim diyor. Ha abi, bunu okuyamıyorum ya. Bu erotik mesajlar sınıfına girer. Bunu okuyamam. Eşiyle ilgili bir şey demiş. Yani hanımefendiyle konuşurken aslında konuşmadığını. Neyse geçiyorum efendim. Sakız çiğnerken yürüyebiliyorum. Geçtik. Aynı anda iki şey yapabiliyorum. Kahvaltı yaparken bayıldım dizimi takip edebiliyorum. Alt yazılı yap da ben göreyim seni takip edebileceğini. Ben takip ettiğim dizi, film, yabancı bir şey varsa hemen dublaja geçiyorum.
1: Ben de. Kahvaltı, bir şey izliyorsam, bir kahvaltı şey yiyorsam.
0: Kahvaltı olmuyor valla. Ya bütün işleri aynı anda yapabiliyorum ama en önemlisi geri geri giderken radyonun sesini kısmıyorum. Böyle de bir baba eğitim, haberiniz olsun demiş. Peki, çok teşekkür ederiz. Hanımlar beyler, burası Alem FM. Alem FM'de show, Alem FM personeli Fatih Yıldırım tarafından sürdürülüyor. Evet, tarafından. Reklamlardan sonra devam ederiz. Mevzuyu hatırlatayım. Aynı anda 2 iş, 3 iş, 4 iş yapabiliyor musunuz? Bize bunu yazmanızı isteriz. 536-901-8902. Kısa bir ara, aradan sonra geldik.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
4: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
4: Tek aşkı kalbimin
5: Hatemoğlu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
2: mutlu uykular. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Saçların seyrekleşti mi? Fix deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
6: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
7: var. Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Bilinen ünlüler mi diye soran var. Bilinmeyen ünlü nasıl oluyor? Cümle bir kere ters yani. Bilinmeyen ünlü nasıl yani?
2: Az popüler olan ünlülerden.
1: Bravo, puanlar mavi masaya efendim. Az popüler olan.
2: Yani mesela Melike Çelik'i herkes bilmiyor.
1: Melike Çelik kim hakikaten yani, ben bilmiyorum mesela.
2: Tam olarak işte bu.
1: Melike Çelik güzel mi diye mi?
2: Dinleyicimiz muhtemelen o yüzden yazdı. Bence çekici diyebiliriz ama.
1: Bak Allah, hareketlere bak ya. Oğlum sen ne ara palazlandın da ona buna çekici diyorsun ya.
2: Aurası var abi.
1: Tamam oğlum, uzatma. Allah Allah. Durup. Biraz daha sorsam şuyu var abi, buyu var abi. Abi bir de bir kaşları var var ya. Görmen lazım.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Canım Salih çok sever bu şarkıyı ya. Salih'cim selam ederim. Bir yerlerde bizlere kulak veriyorsan. Şey, kızı öldürdük ya. Rahmet istediler gibi oldu. Salih'cim bizi bir yerlerden kulak veriyorsan bu şarkı sana armağandır. Sevgili Salih Kökel. Peki aynı anda iki iş, üç iş, dört iş yapabilen dinleyicilerimiz var mı diye sorduk. Bayağı dinleyicilerimiz var mı? Zaten biz Türk milleti olarak çok yetenekliyizdir. Sadece bir iş yapmayla da yetinmeyiz. Birden fazla iş yaparsa gerçekten bir iş yapıyormuşuz gibi olur. Bakınız şirketlere. Hanginizin bir tane işi var? Var mı öyle bir şey? Bizde öyle bir şey yok. Bir kişi bir iş yapıyorsa yatıyor bu. Vallahi yatıyor. Aynı anda herkes birçok iş yapar. Bu böyledir. Böyle de olması lazımdır bence. Çünkü insan sınırlarını zorladıkça gerçekten sallıyorum şu anda. Sevgili dinleyenler. Yani nedendir bilinmez ama ben kendimi bildim bileli herkes iş yerinde, buna babam da dahil olmak üzere, iş yerinde birden fazla iş yaptığını söyler. Bunu da bir normal bir şeymiş gibi söyler yani. Hani bunu yapıyorum, yana da bunu yapıyorum. Şimdi mesela konuyu birazcık değiştireceğim, birazcık mesela esneteceğim. Çalıştığınız iş yerinde ana işim bu ama şunu da yapıyorum mu? Bana bir yazar mısın? Şey, ben sana söz vermeyeceğim. Söz hakkı vermeyeceğim sana.
1: Aklıma bir şey geldi
0: ya,
1: ama.
0: Ya. Bu konuya ben de katılmıyorum.
1: Ama öyle bir görüntü.
0: Susar mısın lütfen? Dinleyicilerimizden cevap isteyeceğiz. 536-901-8902. Yani şirkette şunu yapıyorum, yanına da bunu yapıyorum. Biraz da bunu yapıyorum, üstüne de azıcık sosis.
1: Ya başıma gelen bir şey anlatayım
0: söyle
1: lütfen.
0: Söyle hadi, tamam söyle.
1: Muğla'da bir yere gittik.
0: Mikrofonunu kapatırım, dikkatli anlat.
1: Ya şey güzel
0: anlat
1: şey.
0: Anlat bakalım hadi. Şey. Hadi bakalım.
1: Muğla'da bir yere gittik.
0: Hesabını bir kontrol. Anlat,
1: ama
0: anlat,
1: az tamam. Olmuş bu.
0: Tamam.
1: Muğla'da bir yere gittik. Hmm. Bir abi bizim çantalarımızı taşıdı ilk olarak odalara. Sonra bizim klimanın bozulduğunu fark ettik. Klimacıyı aradık. Abi üstünü değiştirip klimacı olarak geldi.
0: Ciddi misin ya?
1: Çok ciddiyim. Sonra...
0: Bu çok güzel hikayeymiş. Ben bunu kullanırım.
1: Dahası var. Havuza gittik. Havuz temizliğinde farklı bir üstle havuzu temizliyor.
0: Tam çıkacağız. Resepsiyona geldik. Aa, giymiş takımları çekmiş.
1: Gerçekten bu arada resepsiyona geldik. Takım elbiseyle aynı abi.
0: Öldürme kız.
1: Çok ciddiyim.

0: içine giyiyormuş.
1: Ha, çıkarıyor şey tabii. Gibi sihirbazlar gibi mesela kadınlar vardır böyle sahneye gelir böyle eliyle bir çıkarır yeni bir kıyafet, bir çıkarır yeni bir kıyafet. Dibi yok mu lan bunun dersin?
0: Tam olarak öyleydi. Abi sen necisin dedik, her şeyim dedi.
1: Otel benim yavrum.

0: Şirkette aynı anda 2-3 iş yapıyor musunuz? Sorduk. Gelmiş efendim. Bizim hemen İK müdürü yazardı, yazdı. Tek iş yapan bizimle değildir demiş. Artık bu konuyla ilgili mi dediği, başka şeyle ilgili bilmiyorum. Lüks bir restoranda restoran müdürlüğü yapıyorum. Aynı zamanda hem baristalık hem garsonluk, yeri geliyor bulaşıkçılıkta yapıyorum diyor. Ömer Karaman yazmış mesela. Aynı anda yapıyormuş kendisi. Allah Allah oğlum. Hani barista, garson, bulaşık anlarım ama hem müdürüm, müdürüm hem barista hem... Ya şöyle desen olurdu mesela. Müdürüm ama yeri geliyor CEO'lukta yapıyorum. Ben bu an...
1: Müdürden ama o
0: barista, garson, yani? Bulaşık, vale, temizlik hizmetleri. Yani Ömer bu olmadı ya. Abi isim vermeyi deneydi, dinleyen çok demiş. Ama Ömerciğim bunu bir yere not alman lazım yani. Bir de bazı dinleyiciler mesela mesajı yazmış yazmış bir paragraf altta şey yazıyor, isim vermeyin. Ya bunu üste yazman lazım. Özel okulda beden eğitimi öğretmeniyim. Anlaşmamda sadece öğretmenlik yaparım diye anlaştık. Basketbol koçu ayrıldı, koçluk yaptım. Haftaya drama derslerine başlıyorum. Abi siz bedencisiniz, matematiğe de girmeniz lazım. Ben huzur evinde çalışıyorum, aslında anestezi teknikeriyim. Hemşire gözüküyorum, aşçılık yapıyorum. Bak mesela gibi şeyler yani. Hemşire olarak görünüyor ama aşçılık yapıyor. Mesela atıyorum bir koğuşa ayrı bir yemek yapacak. İçine bir iki bayıltıcı anestezi teknikeri ya.
1: Aynısını
0: lan ben düşündüm. Şimdi bunlara ne yapıyorum makinesini. Ya güzel oldu ye sen ya.
1: Afiyet olsun.
0: Tabii. Bu anestezi teknikerleri bu arada bir kendisine hafif kafayı güzel yapan şeyler vuruyorlarmış. Öyle dedi bir bağlanan bir anestezi teknikeri dedi. Öyle dedi kendi dedi. Bazen dedi çok stresli oluyorum diyor. Alkol de kullanmıyorum, sigara da yok. Ne yapayım kendime bir inceden bir serum yapıyorum diyor bir güzel. Vallahi öyle söyledi, yayında öyle söyledi.
1: Morfin miydi?
0: Bir şey söylemişti hatırlamıyorum çünkü bir ilaç adı verdi. Vermemeliydi ama verdi. Kocam bir kurumda hem bilgi işlemcilik hem de bilgi işlemcilik. Evcilik gibi olmuş. Hem bilgi işlemcilik hem elektrikçilik yapıyor. Hem tıbbi cihazcılık hem doğumhane sekreterliği yapıyor. Kız Selin niye böyle her şeyin sonra cılık cılık ekledin? Komik olmuş ya. Doğumhane sekreterliği yapıyormuş kocası Selin Hanım'ın.
1: Ne demek o acaba?
0: Şimdi çıktı mesela, çocuk sizin mi? Getir buraya. Getir. Söyle. Evet dinliyorum. Boy kaç? 34 santim. Kiloyu söyle. Tamam. Renk güzel. Tamam geç abi sen gel.
1: Bu mu?
0: Doğumhane sekreterliği o.
1: Ne güzel meslek.
0: Gözler ne mavi. Mavi yazıyorum.
1: Ciddi mi bu arada?
0: Kız bu işte doğumhane sekreterliği ne olacak bu işte yani?
1: Araştırmam lazım.
0: Niye bana
1: güvenmiyorsun? Çok şaka gibi baktın.
0: Hayır canım, fotoğrafını çekiyor çocuğun, yazıcıdan çıkarıyor.
1: Nasıl yani?
0: Evrakını, tabii evrakını şey yapıyor. Yapıştırıyor çocuğun fotoğrafını.
1: Sonra nereye
0: arkaya
1: gidiyor?
0: Arkaya klasörlere koyuyor işte. Doğumhane sekreterliği budur.
1: Klasörler neden peki?
0: İşte her çocuğun bir klasörü var. Yaklaşık 14 yıl onlar saklanıyor. 14. yılın sonunda artık kimse almıyorsa ya da bu hukukla ilgili bir işlemi yoksa yakılır.
1: Benimkini yakmışlar o zaman.
0: Uyduruyorum şu an. Şaka yapıyorsun değil mi?
1: Hayır ben inanıyorum işte.
0: Sen beni yiyorsun gibi geliyor ama.
1: Ya. İnanmayacağım bir daha. Şurada bir chat açayım ben. Vallahi
0: mümkün kaldırıyorsunuz ya. Gönder abi ya.
1: Şuradan bir chat açayım.
0: Şimdi araya gidiyorum. Aradan sonra devam, bir çay molası sevgili dinleyiciler. Yeni saatte telefonlarla şovumuzu sürdüreceğiz. Ana kumanda masasında ben radyocunuz Fatih Yıldırım. Teknik tarafta ve off tüpte sevgili Şevvaliye Akut. Telefonlarda siz. WhatsApp'tan Arabin İkeltoş yazarsanız sizi Şevo ara.

0: 536 901 8902. Şunu da bir kaydedin ya. Zıp pırt söylettir beni adama ya. 536 901 8902 bu ya.
1: Ezberledim bile.
0: Arkadaşlar hep beraber söyleyelim. 536 901 8902.
1: Bitti.
0: Bu kadar. Bir çay molası, yeni saatte buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
8: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
5: Ah ah ah, çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
5: Ama?

0: smoçin Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray'ın oyuncusu Roland Şaray'ı sakatlığı nedeniyle Macaristan milli takımının UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. A milli takım UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek. Bugün başlayan milli ara 6 Ekim'de sona erecek. A milli futbol takımımız bu ara dönemde oldukça zorlu 4 maça çıkacak. İlk sınavını Cuma günü Fransa karşısında verecek olan Ay Yıldızlılar 28 Eylül'de Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. Ardından deplasman turuna çıkacak milliler 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de tekrar İtalya ile karşılaşarak grubu tamamlayacak.
0: Smoçin Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 27 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 22, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Adana 32, Kayseri 28, Erzurum 25, Trabzon 21 ve Diyarbakır 35 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Şov devam ediyor, doğru. Normalde biz bu blokta direkt arkasına bir şarkı çalardık, çayımızın bitmesini beklerdik. Fakat az önce resmen ya ulan bir şarkı vardı, neydi bu şarkı ya, çalacağım. Ya bir şarkı vardı, neydi bu şarkı. Allah Allah, ara bulamadım biliyor musun? Şazam'a da mırıldanıyorum, o da bulamıyor. neydi? Sonra buldum şarkıyı biliyor musunuz? Acayip derecede şu şarkıyı dinleyesim geldi. Ver. Var mı şarkıyı hatırlayan? Şu şarkıyı hatırlayan var mı? Gerçek dinozorlar arıyoruz.

kimse bilmez. Bilemez, gönül ister ama sevemez. Sürükler peşine aşkım.

0: Abi ciğerimi parçaladın. Ay 20 yıl öncesinin şarkısı diyor. Ne 20'si, daha fazladır ya bu. Şevo bir bakar mısın bir ya? Var mı, ne kadar var?
1: 2005.
0: 2005, 21 yıl olmuş. Neredeyse 20. Şarkı ilk kez dinleyenler var, bayıldım yazanlar var. Şevo sen de mi ilk kez dinledin?
1: Ben ilk kez duyuyorum.
0: Yaşı kadar bu şarkı tabii yani. Nasıl, beğendin mi?
1: Bence çok güzel bir şarkı.
0: Banu Hanım da yazmış, bayıldım yazmış. Bayıldım. Benim karım da ezbere biliyor, sanki dinozor gibi. Daha gencecik kız ezbere biliyor.
1: Şarkının adı Bir Nefes değil mi?
0: Bir Nefes, Bir Nefes. Şarkı çok güzeldir ya. Bu şarkı böyle belli bir zümrenin dinlediği bir şarkıydı. Sonra şarkı büyüdü, büyüdü, büyüdü, çığ gibi oldu. Acayip dinlenmiştir. Zamanının en popüler şarkılarından bir tanesidir yani.
1: Ne vibe aldım biliyor musun?
0: Ne aldın?
1: Gözlerime çizdim seni.
0: O ne kız? Bakayım, öyle bir şarkı mı varmış?
1: Evet.
0: Gözlerime çizdim seni.
1: Evet. Gözlerime tam o vibe.
0: Çizdim seni. Vibe yerine başka bir kelime bulamıyoruz. kırık gitar.
1: Evet.
0: Bakayım neymiş, dur bakayım. Gözlerime çizdim seni. Ne bu ya?
1: Çok güzeldir.
2: Geçiyor günler.
0: Acık ileri alayım mı acık?
1: Allah.
0: Al içeri, al al. Az daha alayım.
1: Burası. Ne bu? Bak dinle dinle, çok güzel.
2: Gözlerime çizdim seni.
0: Gerçekten tahammül edemeyeceğim.
1: Çok güzel değil mi?
0: Yani bununla o az önceki o güzelim şarkıyı kıyasladın ya. Yani gerçekten.
1: Tam o dönemler.
0: Gerçekten.
1: Saçları ütüyle fön çekiliyor.
0: Ama şöyle yani. Bu böyle bir gitar, bir ses kaydı dönemlerinin şarkısı bu arada o şarkı.
1: Evet.
0: Ama bu şarkı profesyonel stüdyo kaydıyla ilk biz tanıdık, doğru. Sen şeyi anlatmaya çalıştın. Hani bir gitar hissiyat cep öyle telefonuyla kaydet, doğru, evet. Yakalamışsın, bravo. O zamanların şarkıları işte. Yani 2006'lar, 2007'ler, belki bir tık daha gerisi 2001-2002'ler. Böyle kızın ötesiyle milletin şarkı gönderdiği birbirine. Doğru, ruh olarak doğru. Ben şarkı melodilerini yarıştırdın zannettim.
1: Yok hayır, o hissiyat.
0: Hissiyat.
1: Enerji aynı.
0: O yılların
1: aynı
0: şarkısı. Bravo kız, aferin sana valla. Ama dedim ki ya, manyak mıdır nedir? Az önceki şarkının kalitesiyle bu nasıl
1: yok,
0: şey yapabiliyor?
1: Yok, kaliteyle onlar kıyaslanmaz.
0: Evet, aynı zümrenin dinlediği şarkılar, evet, esasında yani.
1: Tam
0: evet,
1: o bahsettiğim işte.
0: Çok güzeldi valla.
1: Böyle şeyler çekilir, hırkalar çekilir.
0: Çok güzeldi, çok güzeldi.
1: Ütüyle saça fön.
0: Fön yapılır değil mi?
1: Tam o dönem.
0: Bir şarkı daha vardı, onu hatırlayamadım. Dur, hattın diğer ucunda Osman galiba değil mi? Osman mı? Osman'cığım iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Saygılar. O yıllardan hatırladığınız bir şarkı söyleyin bana, o yıllardan.
3: Vallahi böyle deyince var ya, ilk defa bağlanıyorum. Heyecandan hiç aklım bir şey gelmiyor.
0: Dur bakayım, Seçil biliyor mu? Seçil'e sorayım. Seçil'cim orada mısın?
4: Evet, buradayım.
0: Ben de buradayım. Seçil'cim o yıl... Sağ olun Seçil'im. O yıllardan var mı hatırladığınız bir şarkı?
4: Vallahi şu anda hiç yok.
0: Tamam, olunca arıyorsunuz tamam mı? Öpüyorum Seçil çok.
4: Yok vallahi. Hatırlayamadım ama şarkıyı hatırladım da.
0: Evet.
4: Onlara ait bir şarkı yok aklımda ya.
0: Şevval'in geldi galiba aklına o yıllarda.
1: Yine böyle bir gitarla şeyi söylemişlerdi. Gençliğimi geri verseler.
0: Gençliğimi geri verseler.
1: İki arkadaş söylüyordu.
0: Bende o yok vallahi.
1: O da çok güzel bir performans.
0: Gökhan Kırdar'ın şarkıları çok yazılmış efendim. Gökhan Kırdar şarkıları. Hayalet sevgilim ya, geçelim efendim. Onlardan başka var mı başka? Grup 84. Cankan Yar Yar. Gözlerim... Kerim Yanıldım. Aa, Kerim Yanıldım. Bunu biliyor musunuz? Osman biliyor musun bu şarkıyı?
3: Yok, bilmiyorum.
0: Zaten Seçil'i sormayayım, o zaten bilmiyordur. Seçil biliyor musun?
4: Evet, duyuyorum sizi de bir yandan da şarkı düşünüyorum hangisi.
0: Hemen söyleyeyim yani. Hanımefendiciğim. Şu şarkıyı biliyor musunuz? Vereyim, birazcık vereyim ben, biraz vereyim. Aha. Ay bu şarkı çok güzeldir ya. Ulan bunu nasıl hatırladınız? Çok eski bu.
5: Yanıldım Allah'ım, yanıldım hep böyle.
3: Ben ilk defa duyuyorum şarkıyı.
0: Osman'cığım hiç mi yok?
3: Yok, hiç yok.
4: Bende de yok.
0: Allah Allah. Osman ve Seçil'in dünyadaki ilk günü.

0: Osman
1: ya
0: hiç...
1: Belki tarzım değil, o yüzden.
0: Olabilir, olabilir. Tabii tabii, tarzınız olmadığı içindir muhtemelen. Osman Beyciğim, bir tane hatırlatınız, bir şarkı söyleyeyim bana ya. Ezan okunuyor galiba orada.
1: Evet, evet.
0: Aziz Allah, aziz Allah. Dur, müziği kapatayım şu an, bitirme gidelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok eskiden, bundan şeyi hatırladım şu anda ya. Bir ne kadar oluyor? 20 yılı, 20 yılı yoktur. 15 yılı temiz var da. Bir düğün organizasyonunda DJ'lik yapacağım. Osman, Seçil. Ezan okununca, kır düğünü bu arada. Başlamak üzere böyle akşamüstü. Ben de prova çalıyorum böyle, yani çalıyorum ama ortada böyle çok az insan var filan. Ezan okununca kapattım müziği ben de. Ya öyle büyüdük kardeşim. Saygısızlık evet. Yapmaya gerek yok. Abi düğün sahibinin, yani gelinin kardeşi, bir kızcağız geldi. Mikrofonu eline aldı, dedi ki DJ'mizin kusuruna bakmayın, müziğimiz devam ediyor dedi. DJ'mizin kusurunuza bakmayın. Dedim kusurum anlamadım ya. Dedim ya çalar mısın dedi. Ezan okunu ablacığım dedim, çalamam. Çalacaksın dedi. Ve çalmamıştım biliyor musunuz? Eşyalarımı toplayıp gitmiştim. Böyle İyi de yaptım. Delikanlı bir insanım. Şu an o ana gittim ya. Bir anda oralaya gittim. Sapanca'da bir kır düğünüydü.
2: Seni ayağa kalkıp alkışlıyor.
0: Allah'ın cezaları. Ben de tepkimi böyle koydum.
2: Bu kadar işte.
0: Paramı alamadım ama. Paramı alamadım.
2: Olsun.
1: Canını sağ olsun.
0: Çok kötü zamanlardı biliyorsun. Sonra bir daha hiç iş paslamadılar bana.
2: Adım mı çıktı piyasada? Ezan okununca müziği kapatıyor.
0: Müziği kapatan DJ. Böyle DJ mi olur lan dediler.
2: Ya Justin Bieber bile sahneye çıkmadı ezan okunuyor diye yani.
0: Ya kardeşim yaparsın yapmazsın şey. Ayrı bir şey de mikrofonunu eline alıp DJ için kusura bakmayın. Ben niye rezil ediyorsun ya? Allah Allah.
1: Ne alakası var?
0: Osman abimize soralım. Osman abi aynı anda iki iş yapabiliyor musun?
3: Aynı anda iki şey yapabilirim.
0: Söyle bakayım,
3: İki
0: neymiş?
3: Dinleyebilirim mesela.
0: Neyi?
3: İki kişiyi aynı anda dinleyebilirim.
0: Oğlum nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Bir aklım karışmıyor mu ya?
3: Vallahi bilmiyorum. Biriyle ticaret yaparken diğerinde başka neler konuşuyorlar dinleyebilirim mesela.
0: Birinden mal alıp diğerine satabiliyor musun? Aynı anda yapabiliyor musun onu?
3: Yapabilirim.
0: Nasıl yapıyorsun lan? Babadan kalma mı bu ticaret?
3: Ya biz Denizli, Babadağlıyız. Yani tüccar yetişir bizim burada. Allah'a çok şükür yaparım yani.
0: Alırken satıyor yani Şevval Hanım. Daha mal daha dükkana girmeden satıyor. Vallahi bravo Osman abi, tebrik ederiz seni. Seçil Hanım, aynı anda iki iş yapabiliyor musunuz?
1: Ben de tam tersi, asla yapamam.
0: Ben de
1: asla yani.
0: Mala bağlıyorum. Vallahi ben kalıyorum ben, donuyorum. Kilitten dondu kaldı. Peki.
1: Ya ben bir hikaye anlatayım, oradan anlayın.
0: Buyurun efendim.
1: Bir ev temizliğine gittim. Tanıdığım bir öğretmenin evini temizlemeye gittim. Annesi de vardı yanımızda. Öğretmenle sohbet ediyoruz. İşte nasılsınız, iyi misiniz, nasıl geçti tatil, şöyle oldu, böyle oldu diye. Annesi odadan seslendi. Kızım dedi, Seçin dedi, aynı anda iki işi yapamıyor. Sen sohbeti bırak, o işini bitirsin, sonra sohbet edersiniz dedi.
0: O kadar yani.
1: Yani çok güzel tanımış. Ben de dedim ki doğru söylüyor dedim. Bakın siz beni tutuyorsunuz dedim. İşi bıraktım.
0: Ben hiç anlattığında değilim biliyor musun? Seçilin şu mutlu tonundayım ya. Sevgilim. Hiç anlattığı hikayede değilim. Peki Seçil Hanım, iyi ki bağlandınız. Osman Bey, size teşekkür ederiz efendim.
3: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Saygılar sunuyorum.
3: Çok sağ olun.
0: Bir şey söyleyecektin, yarım kaldı gibi oldu.
3: Yok, biz yoldayım şu an ben. Yani konudan bağımsız olarak. Son anda radyo çekiyor çekmiyor gibi oldu. Arabayı yazdım ama bir taraftan da yanımdaki arkadaş diyorum ki Allah Allah, bir konu var mıyız acaba diyorum.
0: Evet.
3: Ama aradığınız iyi oldu. Ya görüşmüş olduk, çok teşekkür ederim.
0: Ulan ne kadar samimi iki ne dinleyici bağlandı ya. Kafalarda bir konu var, hep konuyu oraya getiriyorlar. Mis gibi ya. Çok beğendim. Size ikinize de birer şarkı çalmak istiyorum efendim. Sizin için de uygunsa. Bir dakika, ben şunları bir ayarlayayım önce. Bu iki şahane dinleyicimize bir şarkı armağan edeceğiz.
1: Dur. Çok teşekkür ederim.
0: Bulamayacağım şimdi. Kapatınca çalayım. Daha rahat olacak.
1: Tamamdır.
0: Akstar oluyoruz. Var olunuz efendim. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Ay ben de aynı anda 2-3 kişiyi dinleyebiliyorum. Ya uydurmayın be.
2: Ben de dinlerim.
0: Nasıl dinliyorsunuz ya?
2: O zaman mesela sana bir şey soracağım. Sen çalışırken etrafta olan şeyleri anlamıyor musun? Görmüyor musun?
0: Anlamıyorum, görmüyorum.
2: Ciddi misin?
0: Yok vallahi bende yok.
2: Ben ya bir yandan kusursuz çalışıp diğer yandan olan bütün her şeye hakimim.
0: Ya kıskandırmayın beni ya. Vallahi yapamıyorum ve deliriyorum.
2: Birini dinliyorum ben.
0: Mesela sabah evet.

0: Öyle bir problemim var. Ne sabah güzel. Sibel Hanım odasında bir kahve seansımız var bizim.
1: Evet.
0: Mesela o sırada Sibel Hanım bir şey anlatıyor bana.
1: Tamam.
0: Ya da yok, Sibel Hanım örneği vermiyorum. Şimdi dinleyici yanlış anlayacak hemen. Umut bana bir şey anlatıyor o sırada.
1: Tamam.
0: Yanda da benle alakalı çok hayati bir bilgi dönüyor.
1: Tamam.
0: Asla duymam.
1: Bu çok güzel bir şey bence.
0: Bence bu çok berbat bir şey. Lanet bir şey.
1: Ama yaptığın işi çok iyi yaparsın.
0: Yok canım, ne alakası var ya?
1: Saçmasın.
0: Abi ya o sırada benim dedikodum dönüyorsa? Dinleyebilmem lazım benim onları da ya.
1: Yaptığın iş daha önemli.
0: Yok ya, kilitleniyorum orayı, duymuyorum ve yani evliliğim iki defa böyle avukatlık oldu. Bak iki defa yani.
1: Biz seni yerine dinleriz.
0: Kızcağız dedi ki sen beni dinlemiyorsun. Çünkü o sırada televizyon izliyordum. Ne dedim güzel. Ki televizyon izliyorum, o yüzden seni dinleyemiyorum. Ne alakası var, ben bir televizyon mu dedim. Ya yok, benlik bir problem dedim. Ben bir şeyi dinleyince diğerini dinleyemiyorum.
1: Ne güzel, bence çok oğlum. Güzel bir şey.
0: Yaptığın bu da bana moral veren şey gibi, hayır, nine
1: hayır.
0: Gibi.
1: Ya yaptığın işi iyi yaparsın demek oluyor bu.
0: Valla mı?
1: Evet.
0: Az daha övsene beni.
1: Ben bana güven.
0: Şevo, iki dinleyici daha alalım. WhatsApp'tan ara beni diyen.

Abi selamlar. Aynı anda iki iş değil, üç iş bile yapabiliyorum. Motor ustasıyım diyor. Motorla ilgilenebiliyorum. Dükkana giren müşteriyi kesebiliyorum. Hesap alınacaksa alabiliyorum demiş. Aynı anda yapıyorum bunları diyor. Abicim şimdi motor ustası bu arabanın altına yatan değil miydi ya? Alta yatıp böyle alttan şey yapan falan. Onunla alttan müşteriyi nasıl kesiyor? Bacaklardan mı tanıyorsun? Oo Mehmet abi.

Fare Bey, Fare Bey, iyi akşamlar diliyoruz. Deniz yolundayız, Antalya'dan selamlar diyor. Hem oje sürüp hem de dizimi takip edebiliyorum demiş. Alt yazılı hem de diyor.

0: müşteri parayı verirken paranın sesiyle parayı sayıyor. Nasıl yani? Parayı verirken paranın sesiyle parayı sayıyorum. Anıl. Dört kuşak Kayserili. Dört kuşaktır. Allah helal olsun. Sağlık çalışanları beş işi birden bile yapabiliyorlar demiş Ergün. Ergün Bey, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsınız Ergün Beyciğim?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Maşallah. Sesiniz baş gibi geliyor çok. Yılda en az...
1: Biraz heyecanlı, ilk defa bağlıyorum.
0: Evet, gayet mis gibi. En sevdiğim erkek modeli. Öyle yani hafif heyecanlı, hafif ürkek ama sesi de dipçik gibi gelen erkeği ben çok seviyorum. İşte erkek dediğim böyle olur. Doğru mu şey var?
2: Ürkek bir ceylan gibi.
0: Evet ama aynı zamanda yaralı bir kuş gibi de.
2: Evet ve vahşi bir aslan.
0: Ama aslan gibi de aynı zamanda yırtıcı da. Vallahi Ergün Acar aradığım erkek.
1: Benim bu kalemun de. Yaptınız siz beni Fatih Bey.
0: Estağfurullah. Bu kalemun bu kalemunsan iyi para kazanıyorsun. Tam onun çağı. Onun dönemi yani. Onu yapabilen iyi kazanır. Ergün Bey Adapazarı'ndan arıyor. Esnafmış efendim adam. Zaten esnaf oldu anladık. Esnaf belli.
1: Evet evet.
0: Dükkanın önünde tavla oynuyor musun? Öyle bir esnaf mı?
1: Yok şey içiyoruz biz.
0: Tamam yani dükkanın önünde oturuyorsunuz yani. Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne satıyor?
1: Mefruşat dedim, perde, tül perde işi.
0: Mefruşat.
2: Nedir o?
1: Tül perde.
0: Tül perde dedi ya. Hadi, Barış Manço şarkısı var ya, tül perde. Biliyor musun ya? Şarkı biraz mırıldanır mısınız Ergün Bey? Barış abimizin şarkısını, tül perde isimli şarkıyı.
1: Nasıl o vardı bir tane ya, doğru esnaf.
0: Yok ya o değil ya.
1: Yok yok öyle bir şarkısı var.
0: Sen gelince bahar gelir tül perde.
1: O tül perde.
0: Nereler seni çağlar sevinirdik tül perde. Öyle değil mi abi?
1: Evet. Öyle denilebilir ya. Öyle.
0: Esnafla ilgili şarkısı var mı? Barış abi gerçi yapıyorsa yapıyordur ya.
2: Kesin bir şarkısı vardır öyle.
0: Aşklı, evet, aşk evet. Dışında şarkı yapabilen kaç tane isim var ki yani? Barış Manço dışında belki yani Cem Karaca diyebiliriz belki.
2: Yıldız Tilbe diyebiliriz.
0: Yıldız Tilbe diye. Yani çok az yani 3-5 tanedir o kadardır başka da yoktur. Efendim peki. Ergün abi aynı anda iki iş yapabiliyor musun? Bugünün sorusu bu.
1: 7 işi birden yapabiliyorum ben.
0: Uydur. Uydur. Abartla amı ya. Nasıl ya?
1: Ödeme alabiliyorum. Hı. Ödeme yapabiliyorum. Kredi kartı ekstremi takip edebiliyorum. Kredilerimi takip edebiliyorum.
0: Aynı anda bunlar aynı anda değil mi?
1: Ay sonu olunca evet aynı anda.
0: Ay sonu küçük bir süre. 7 dakika yapabiliyorum ama bunu. Başka değil. Ayda bir kere yapıyorum, ay sonu yapıyorum. Aynı anda çay da söylüyordur bu kesin.
1: Çay da söylüyorum. Evet.
0: Bana müşterine çay söyleme tonuyla bir çay söyler misin?
1: Artık telefondan söylüyoruz, akıllı sistem var.
0: WhatsApp'tan.
1: Böyle bağırma var mı yok.
0: WhatsApp'tan falan mı, öyle mi oluyor?
1: Tabii canım, artık uygulama yok, koydular bir çay söyle diye. Geçiyoruz, elimiz tuşa basıyoruz, ne istiyorsak geliyor artık.
0: Uygulama mı var, böyle bir uygulama?
1: Evet.
0: Evet. Aynısı. Uygulama. Biz indirebiliyor muyuz peki? Biz indirebiliyor muyuz?
1: Yok, bağlı olduğunuz çaycı yapıyor onu.
2: Vay be.
1: Esnaf çocuğa yapıyor yani.
0: Ulan esnaf çok güzel.
1: Diyafona basıyorlar. Çay. Kimin söylediği de. Onlar da anlıyordu ama karşı taraf Fatih Bey.
0: Abi bak evet bravo çok iyi. Şöyle anonslar vardı. Şevval hatırlamaz onu da. Şöyle bak. Bak anladı ama ne dediğimi Ergün abi anladı. Ergün abi söyler misin? Bak şimdi yapıyorum.
1: 5 çay.
0: Bitti. Gerçekten 5 çay dedim bu arada.
2: Kuş dili mi bu?
0: 5 çay bira açık dedim, adam anladı görüyor musun?
2: Kuş dili gibi bir şey, çay dili.
0: Abi o makine çay dili ve edebiyatta makineden anlıyorduk onu yani.
1: Ben bir de merak edip soruyordum Fatih Bey bunu ya. Siz bunu nasıl anlıyorsunuz diyordum ya. Evet.
0: Abi benim en sevdiğim bu şeydeki çay söyleme şekli. Bağırarak. Türk filmlerinde vardır ya meşhur. Hakan oğlum bize 2 çay.
1: Evet o da güzel.
0: O çok güzel bir seslenmedir o. Esnaf seslenmesidir. Kemal! Vay koçum. Bir de böyle saçma sapan seslenip bir şey dememe. Hakan'ım! Eyvallah. Ne ki bu yani? Ergün abi sizde de var mı böyle saçma sapan seslenmeler?
1: Var.
0: Ne diyorsunuz? Hiçbir şey.
1: Hiçbir şey.
0: Ergün'üm! Eyvallah babacığım.
1: Buyur diyorum ben mesela. Tamam öyle el kaldırıyor gidiyor.
0: Öyle el kaldırıyor bak. Dediğim bu işte yani. Manasızca bağırmalar var yani.
2: Bunun sebebi ne biliyor musun? Ben esnafı tanıyan biriyim.
0: He tabii buralarda tanınırım demek yani. Evet,
2: bu çünkü evet. Önemli bir mertebeymiş erkeklik için. Esnaf tanıma.
0: Ergün'üm araşalım. Bana bak. Sana bak.
1: Bununla ilgili bir şey anlatabilir miyim?
0: Tabii efendim buyur tabii.
1: Böyle gençken delikanlıyken tatile gittik biz Alanya'ya. Ben önceki sene gittim. Sonra ertesi sene arkadaşlarımla beraber gittim. Her yere çocuklara şeyi söylüyorum. Ben geçen sene buraya da geldim. Burada bekledimler. Ben geçen sene buraya da geldim.
0: İşte bu. Tam
1: bahçeyi burada yiyelim. Bahçeyi burada içelim.
0: Tam olarak bu yani. Murat abim. Saygılar abi.
1: Ben geldim. Diyor ki adam sen kimsin? Ben geçen sene gelmiştim.

0: Geçen geldik abi, 1000 lira verdik. Hani kişi yemek yedik. Yine geldik biz. Falan vardır. Ama doğru söylüyor Ergün abi. Yani gittiğin bir mekana ikinci kez gittiğinde o muameleyi vücut istiyor. Tanınmak istiyor yani. Bir de burada bizim gittiğimiz bir restoran var. Karşıda hemen radyonun karşısında bir dönerci var. Ben orayı çok seviyorum. Abi dediğin tam olarak orada onu yaşıyorum. Ve nasıl gururum okşanıyor. Bak işte içeriye giriyor mu böyle yapıyor bak. Fatih abi hoş geldiniz abi. Buyurun abi. Şöyle buyurun abi. Lütfen buyurun abi. Bir bana iyi geliyor. Bir iyi hissediyorum.
1: Değil mi? Değil mi?
0: Tabii.
2: R sayısı artmış erkek oluyor o zaman işte.
0: Neyin sayısı?
2: Şimdi erkek var, bir de R sayısı
0: var. Erkek. Ha, güzel. Şevval'in bugün şakaları çok yakışıklı. Vallahi çok
2: güzel. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ergün abi.
1: Buyurun.
0: Abi kapatalım artık. Yarım saatte seninle konuşuruz.
1: Olabilir, kapatabiliriz. Ben sabah da akşamda sizinle konuşuyorum Fatih Bey
0: ya. Eyvallah. Ergün abiye bir sticker gönderelim çocuklar. Tamam.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Ergün abicim.
1: Efendim.
0: Şimdi Ergün'üm diyorum, sen de şey diyorsun, Fatih'im bir ara gel diyorsun. Tamam mı? Öyle kapatıyoruz. Tamam, öyle kapatıyoruz.
1: Tamam, beklerim.
0: Ergün'üm.
1: Fatih'im gel bir ara, görüşemiyorum.
0: Araşalım Ergün'üm, görüşürüz.
1: Araşalım.
0: Ya yine mi süre yetmedi? Bu... Burkay, Burkay orada mısın?
3: Buradayım, burada bekliyorum. Ergün abinin kapatmasını bekledim ya.
0: Burki ne abi Burki?
3: İyi, senden ne haber Fatih?
0: Sağ ol Burki'cim, çok teşekkür ederim. Ankara'dan arıyor Burki, yorulmaz, Burkay yorulmaz.
3: Evet.
0: Kendisi taksici ve muazzam karizmatik bir ses tonu var kendisinin. Aynı anda iki değil üç iş yaptığını iddia ediyor. Bakalım neymiş? Burkay Bey yani... ne yapıyorsunuz aynı anda, kaç iş yapıyorsunuz?
3: Taksicilik yaparken sürekli araç kullandığımız için... Aynı zamanda trafiği okuyup, müşteriye cevap verip, bir yandan da uygulamadan iş gelip gelmediğini veya o an navigasyonu takip ediyoruz. Yani
0: aynı bu... anda doğa da edebiliyorum. Allah ne olur yabancı turist de gelsin yarın, ne olur.
3: Yok, bizde öyle bir şey yok tabii ki.
0: Ha pardon, İstanbul'da vardı o, İstanbul'da. Evet. Çok özür dilerim. Evet. Ankara'da yok, Ankara'da. Üzerim.
3: Geçen gün iki tane turist aldım, biner binmez taksimetreyi gösterdi. Dedim abla bir dur, selamünaleyküm, nereye gidiyorsun?
0: Ne diyeyim, bir dakika, taksimetreyi niye gösteriyor?
3: Ya aç, İstanbul'da açmamışlar herhalde. Arkadaşlar tatsız bir olay yaşamış. Ben dedim ki yani paran yoksa bile götürürüm. Tabii ben bunu söyleyene kadar biz adrese gittik. Biraz da ücret aldım tabii ben onlardan, yazan tutarı.
0: Güzel, güzel. Nereden gelmişler peki?
3: Çin.
0: Turistleri diyorum ya.
3: Evet Çin. Evet Çin.
0: Ha kim dedin zannettim ya. Çin demiş adam, Çin pardon. Değil mi? Turiste sorulacak belli başlı sorular var. Bunu hep beraber bir dizayn edelim. Bu konuyu bir daha konuşmayalım. Turiste neler sorulur? Taksici ne sorar? Bir, tahminlerimi söyleyeyim. Sen doğru yanlış de Burkay.
3: Tabii ki.
0: Nereden geldiniz? Ülkeyi beğendiniz mi?
2: Nereye gideceksiniz?
0: Nereye gideceksiniz?
3: Tabii ama bunları diyebilmesi için bir dil lazım yani.
0: Abi genelde, hiç bilmeyene zaten şey yaptım. Hiç,
3: genelde
0: hiç
3: abi bak, turistleri bırakıyorlar. Araba durağa dönüyor. Sondaki muhabbet şu, kardeşler iki tane turist aldım biliyor musun falan böyle.
0: Tam normali bu zaten, böyle olmalı.
3: Heh. Ama işte sonra kalkıp da işte where are you from, işte cebesini falan bekleyemezsin yani, anladın mı?
0: Abi zaten bunları demesin canım, Allah Allah, o bizim dilimizi biliyor mu? Biz onu dinlemek zorunda değiliz kardeşim. Ama şu güzel bak, şunu seviyorum böyle. Yarım yabalak zorlayarak, ıkınarak İngilizce var ya, ben en sevdiğim o benim işte, onu çok seviyorum.
3: Tabii mesela benim İngilizcem çok yok, biz o gün yaklaşık bir 20 dakika boyunca seyahat ettik. Ben 19. dakikada cümleyi tamamlamıştım, ondan sonra İngilizce zaten.
0: Ama anladın mı, anladın, bitti ya.
3: Tabii ki anlaştık yani, evrensel olarak bir hi, onların merhabayı bilmesi.
0: Kebap yediniz mi, beğendiniz mi? Bir
3: ya şöyle
0: soracak.
3: Biz olaya İngilizce başlayıp translate üzerinden Çince devam ettik. En son inerken Türkçe hoşça kalın falan dediler böyle.
0: Öğrettin mi?
3: Yani öğretmiş birileri.
0: Abi bir Türk olmuş. Dünyaya bedeldir bu işe. Tak da inene kadar Türkçe öğretmiş. Ağır bir kebap.
3: Geçen gece de böyle bir tane siyahi bir kardeşi aldım ben arabaya. Geldi duraktan bindi. Ya iki kelimeyle biz bir saat vakit geçirdik kendisiyle. O nereye gideceğini bilmiyor. Ben hani... Aynı dili konuşuyoruz ama hiçbir yere gidemiyoruz. Böyle saçma bir şeyde 54. dakikada bıraktık.
0: Çok acırsak gel bu akşam bizde kal deriz abi turiste. Bak vallahi deriz. Bunu da diyecek başka da bir ülke yok.
3: Yani
0: çok acırsak deriz.
3: Ben bilmiyorum, ben böyle konuşuyorum ama şimdi çok kısa özet geçeceğim abi. Bindi, bana gideceğimiz yeri söyledi. İşte Etimesgut dedi. Etimesgut askeriye iki kelime kullandı. Başka

0: Hiçbir şey yok. Etimeskut'te askere yani bana veriyor bunları, diyor ki adresi sen üret. Hani hangisi şey yapamıyoruz, götürdük. O kadar çıkmaza girdim ki ve ben vicdanen rahatsız oldum. Gecenin bir vakti ben bunu burada bıraksam ne olur, bırakmasam ne olur, ne yapayım, en son Allah yardım etti be abim, güzel abim bir şekilde be.
1: Hayır bir dakika, takibi bıraktın gittin mi, vicdansız. Öyle hayır, bir anlatıyorsun ki bir yere bağlı.
2: Bize geldi hayır, diyecek zannettim.
1: Ben de öyle zannettim.
0: Tabii ki bırakmadım ya. En son tabii ben buna dedim, eğer hani kaldığın yerde Türk bir arkadaşın varsa arayalım. Kendisi de biraz şey olarak çok günlük hayattaki kafada değildi. Arkadaş geceyi hızlı bitirmiş. Ben telefonunu hani rica ettim. Bak gözünün önünde açtım. Lütfen WhatsApp'ına gir dedim. İşte açtı, baktık, en son birini buldum. Gecenin 1.30'da tanımadığım
1: yardım ettin aradım. Yani finalde yardım ettin.
0: Tabii
1: güzel.
0: Ettim ve bir Türk vatandaşına teslim ettim. Şu an emin ellerdedir diye ümit ediyorum kendisine.
1: İnşallah. Bu arada şeyde yapay zekalar anlık çeviri yapıyor. Bilginiz olsun, Google'ın da böyle bir hizmeti var. Bak sen taksicisin, işine yarar diye söylüyorum. Sürem kalmadı ama çok hızlı kapatacağım. Google'ın böyle bir hizmeti var. Böyle anlık çeviriyor. Yani konuşuyorsun hemen çeviriyor kulağına, kulaklıkla kullanırsan işine çok yarar sevgili
0: Ömür Kayış. Ya muhakkak çeviriyordur da hani o an onu akıl edebilecek bir süren olmayabiliyor.
1: Olmayabilir, doğru.
0: Kriz yönetmen gerekiyor, öyle bir durumdu.
3: Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
1: Burkay çok öpüyorum seni.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Sticker gönderiyorum.
0: Vallahi çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Göndermesen de olur. Ben yaklaşık 6-7 yıldır seni dinliyorum.
1: Eyvallah.
0: Her sabah programını da dinliyorum. Taksici olduğum sürece. Akşamları bu saatleri de dinliyorum. Özel arabamda da dinliyorum. Yani iyi ki varsın.
1: Siz de efendim. Siz iyi ki varsınız. Siz dinliyorsunuz diye radyo programı oluyor. Şey var.
0: Ankara'ya gelince sticker bekliyorum.
1: İnşallah. Burkay'ıma alkışlarla uğurluyoruz. Var olsun. Ankara'ya selam ederiz.
0: Eyvallah.
1: Görüşürüz.
0: Haydi.
4: Bu bir reklamdır.
5: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Expertise Dino Bile. Okula dönüşte

0: İhtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
4: ev var. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Fatih abicim, ben bir şey sorabilir miyim?
7: Tabii, buyur.
6: Ben gerçekten sıkı bir dinleyicinizim. Hem podcastlerde hem canlı yayınlarda elimde geldiği kadar dinliyorum. Ve ben bunu birine anlatırken çok böyle tuhaf ve garip geliyor. Ama şöyle bir durum var abi. En çok zorlandığınız an diye bir soru soruyorsunuz ya bazen. Ben onu sizin ne kadar kaliteli bir işçilik yaptığınızı anlatırken aşırı derecede zorlanıyorum. Bir iki tane dinleyici yaptım size. Onlar da büyük ihtimalle
7: dinleyici yaptım size. Çok güzel tabir bu ya. Abi size iki tane dinleyici yaptım. Nasıl güzel. Yolda yer yer beni anarsınız.
6: Abi gerçekten şimdi onlardan aldığım yorum şöyle bir şey.
7: Neymiş?
6: Sen de kelimeyle anlattığının fazlası var bu adamlara diyor. Bunlar deli ya diyor. Radyo şovu yapmıyorlar ki.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şovumuzu sürdürüyoruz. Alem FM ekibi, Adil Koçari ve Şevval Yakup'la beraber. Cihat var bir de. Herkes burada. Cihat'cığım iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, kolay gelsin.
0: Hayır, çok teşekkür ederim Cihat Beyciğim. Akşamı kapattık artık radyo programının son dakikaları. Birazdan evli evine, köylü köyüne. 22'de evet. Serdar'ım var efendim. Siz de evdesiniz herhalde şu anda değil mi?
1: Yok. Mesleğim gereği dışarılarda geziyoruz hala.
0: Hayırdır abi?
1: Veteriner hekimim.
0: Tamam ama bir saatten sonra eve gitmen lazım ya.
1: Yok. Şöyle. Normal çiftçiler artık güneşle birlikte hayvanlarına bakmaya giriyorlar ve herhangi bir sorun olduğunda da bize ulaşıyorlar.
0: Ha. Yani diyor ki tam ben çıktım eve gidiyorum. Çiftçi Kemal abi beni aradı diyor. Gel diyor, bu hayvana bir şey oldu. Oraya gidiyorsun.
1: Aynen, tam olarak öyle.
0: Abi çok zor iş be. Gece 2'de de arıyorlar mı? 2'de 3'de doğum var gel falan gibi şeyler oluyor mu onun
1: evet.
0: için?
1: Tabii onunla alakalı da başıma bir olay gelmişti.
0: Buyurun.
1: Müsaitseniz anlatayım.
0: Müsait miyiz Şevval?
2: Evet tabii.
0: Vallahi biz müsaitiz.
1: Tamam, teşekkürler.
0: Buyurun.
1: Yeni evlenmiştim.
0: Buyurun.
1: Yeni evlenmiştim. Evliliğimi daha böyle 1-2 haftalık süre...
0: Hikayeyi anladım. Şu an anladım ben. Direkt evet. anladım. O gün mü aradılar?
1: Evet. Hayır.
0: O kadar da değil tabii.
1: Yok, böldüm.
0: Bağışlayın. Evet. Bağışlayın Cihat Bey. Böldüm. Bağışlayın.
1: Estağfurullah. Telefonum çaldı. Bir kere çaldı. Ben duyum.
0: Nerede yani. Bu arada? Nerede çaldı? Evliliğin ilk günü mü çaldı?
1: Yok. Yani balayından geldik. 10. günlerde falan.
0: Ha tamam. Yani evlenildi. Balayına gidildi. 10. gün döndün orada çaldı.
1: Aynen. İşlerimiz başladı.
0: Böldüm. Gece... Böldüm. Kusura bakma. Böldüm. Evet. Buyurun.
1: Gece çaldı saat 3 civarı falandır. Bir tane müşterimiz aramış. Ben hiç duymadım tabii ki. Sonrasında kolumda da akıllı saat var. Sonrasında da tekrardan çaldı birkaç kere daha. Çünkü acil bir durum olduğu için sürekli arıyor vatandaş. Sonrasında açtım ben. Neyse gittim. Sabah 7'ye kadar falan sürdü işim ne yazık ki. Geldiğimde eşim şöyle dedi. Bu ne dedi ya, gece sarhoş mu aradı bizi dedi. Hırlı mı hırsız mı, bu ne dedi. Ben dedim ki eşime, ben veteriner hekimim.
0: Bunlar alış ya, bunlar oluyor ya geceleri bizim. İş böyle iş.
1: Aynen. Sonra o müşterimize de söylemiştim. O da eşimle artık şey yapmaya başladı. Dalga geçmeye başladı. Gece 3'te
0: yani şimdi yanında. Şimdi gece 3'te arasa müşteri mi diyorsunuz bu arada? Danışan manışan değil değil mi? Müşteri yani, bu müşteri.
1: Danışan, hasta sahibi.
0: Az, tamam peki. Danışan yok şeydi ya. Danışan psikolog.
2: Psikologlardı.
1: Köpeğim.
0: Çok özür dilerim ya. Evet. Şimdi gece 3'te arasa tamam geliyorum desen hiç yenge şey yapmaz.
1: Yok, hiç yapmıyor sağ olsun.
0: Ne güzel iş. Vallahi ne güzel iş ya.
1: Hani benim bir hastalık çıktı, hemen gitmem gerekiyor.
0: Ben bir gideyim. Emin miyiz? Gideyim ben. Ben gideyim.
1: Genelde. İstersen sen de gel diyorum. O da tabii yataktan çıkması.
0: Tabii. Zor iş. Seher Hanım bir de var yanınızda. Seher Hanım iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
0: Eşiniz ne iş yapıyor?
3: Çiçekçi.
0: Gece 3'te biri aradı. Dedi ki ismi ne eniştenin?
3: Murat.
0: Murat koş, papatyalar soldu. Gece 3. Hoparlörde açık. Tepkiniz ne olur efendim?
3: Bir şey olmaz. Gitsin yani.

0: papatyaları nemli. Para kazanıyoruz.
1: Tamam da papatya kardeşim, bu sabaha da bekleyebilir ya.
0: Ya öyle bir şey zaten gitmez de benim dahil olabileceğim bir konu değil. Gidecekse gider, ne yapayım?
1: Yoksa bir

0: insansın Seher Hanım. Vallahi sizi tebrik ediyorum ya. Böyle hanım kaldım.
1: Ben anlamam.
0: Sen anlamıyorsun ama Seher Hanım diyor ki iş bu diyor kardeşim, gecesi gündüzü mü olur diyor. Şimdi olur. Gecenin üçünde beni radyodan arasalar acil radyo programı yap. Para lazım şirkete. Şimdi hanım izin vermez vallahi.
1: Ben de vermem.
0: Bizimki vermez. Seher Hanım kaç yıldır evliyiz?
2: 14 yıl olacak.
0: Maşallah. Ha, o zaman artık ben de bıkılmış veririm, artık. Evet. Git lan nereye gidiyorsun?
2: Evliliğimi yani evlendik mesela buket yapmıştı beyaz güllerden. İşte bir hafta balayı yaptık, geldik, beyaz gül lazım olmuş. Zaten dolaba koymuştu bozulmasın diye buzdolabına. Onları aldı gitti.
0: Sana aldığı gülleri mi başkasına sattı?
2: Evet.
1: Aa, inanamıyorum, skandal.
0: İnanılmaz ya.
1: Skandal.
0: İnanılmaz. Evet. Peki hanımefendi bunun tribini birbirine atmadınız mı?
2: Yok. Yani atmadım ya.
0: Adam var ya Kadir gecesi dolmuş. Yemin ediyorum böyle bir hanımefendiye denk
1: dünyada
0: gelmek.
1: Dünyada cenneti yaşamak.
0: Cenneti yaşıyor ya. Cihat Beyciğim. Cihat abi orada mısın?
3: Tabii ki buradayım.
0: Mesela yenge hanıma bir tane toy podol aldın. Bir tane toy podol aldın. Müşterinin toy podolunu tamir ederken o sırada hayvan kaçtı gitti. Yengeye desen ki ya aşkım sana aldığım şu toy bodulu aynı zaten bunlar birbirine benziyor. Versene de verir mi?
3: Verir ya.
1: Nasıl insanlarla yaşıyorsunuz?
0: Diyorum ki bir tek benim kendi karım herhalde yapmaz bunu herhalde. Ne bileyim bir garip geldi. Verir diyor.
2: Ya benim o zamanlar toyluk zamanıydı. Yani şimdi olsa bir araştır falan derim herhalde bilmiyorum ama yani o zamanlar çok etkilememişti beni.
0: Evet. Toy podul bu arada hayvanın cinsi onu söyleyeyim şimdi. Acemi bir podul anlamında değil yani toy podul dediğim son. Cihat abi iyi ki bağlandın be. Keyfimiz yerine geldi. Seher Hanım siz de bağlandınız ve dünyada hala iyi insanların olduğuna dair şeylerimiz var.
2: Teşekkür ederim ben 36 yaşındayım. İlk defa biri bana Seher Bey dedi.
0: Bey mi dedim ben az önce? Sen mi dedin? Ya Şevval'i artık kendi haline bıraktık Seher Hanım. Vallahi...
2: Biz üç kız kardeşiz, ben üçüncüyüm. Beni erkek beklemiş hep halamlar falan.
0: Olmamış mı?
2: Bir tanesi bir tanesi bana Seher demez, hala Sefer der.
0: Sefer.
2: O bir erkek demeden.
0: Seher Bey.
1: Bence... Hissettim. Ben hissettim evet. O isteği.
2: Aynen.
1: O isteği.
2: Bir peki. İnsansınız. Teşekkür ederim. Fatih Bey ben bir de şey hatırlatayım. Sincap besliyorduk biz, size video atmıştım.
0: Evet. Sincap bir yıl oldu mu? Bir yıldan fazla oluyor. Sincap fazla videosu oldu, göndermiştiniz. Peki. Belki iki yıl oldu. Duruyor mu sincapınız?
2: Yoktur. Durmuyor. Onlar büyüyünce çok hızlanıyor zaten.
0: Ya bizim Cihat vardı. Ona baktırırız diyecektim. Cihat Kerim Gündoğan. Balıkesir'de veteriner. Muazzam bir insandır kendisi.
2: Evet. Yok. Yani yok, gitti zaten. Yani onun vahşi bir hayvan ve durması
0: zor.
2: Şeydi. Yavruydu. Besledik. Büyüttük.
0: Sağlık olsun.
2: Gitti.
0: Eyvallah. Yolu bahtı açık olsun. Bir yerlerden bizleri dinliyorsa yolu bahtı açık olsun. Sürem kalmadı.
2: Eşimin hala ümidi var gelecek.
0: İnşallah belki. Gelir diyelim. Ben de çok sincapımı kaçırdım geri gelmedi. Cihat Bey müthiş bir erkek. Sticker gönderdik hocamıza. Seher Kıymaz kendisine de sticker gönderdik. Sürem kalmadı yoksa sizin de muhabbet çok keyifliydi. Gerçekten var olun. Çok teşekkür ediyorum.
3: Çok teşekkürler.
0: Alkışlarla oluyoruz efendim. Görüşmek üzere.
2: Evet,
0: eyvallah. Efendim acil araya gidiyorum. Sürem kalmadı. Aradan sonra veda için buradayız.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: İstersen Neon 1.
4: Tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe

İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Etmiyoruz, sonuna geldik, bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, var olun, minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Dinlemeye değer bulduğunuz için tabii. Biz ekip olarak sizlere bir show sunduk. İnşallah beğenmişsinizdir efendim. Memnuniyetinizi başkalarına, şikayetinizi bize lütfen. Şevo.
3: Efendim.
2: Thank you'lardan bir demet var mı ekleyeceğim bir şey?
3: Hiçbir şey yok. Eskiden bütün selam taksicilere söylerdi. Selam yollayayım onu diyecektim. Buradan. Şu selam... an uzun zamandır binmedim, bir haftadır. Çok eksikliğini çekiyorum. Hmm. Hepsine bir selam olsun buradan. Düzendim. Yakında bunu. Bineceğim, az kaldı.
2: Eyvallah.
3: Kavuşacağız.
2: Araba falan mı aldın? Niye binmiyorsun taksiye?
3: Ya bir süre binemedim. Hmm.
2: Paran mı yok?
3: Yok, param var ama denk gelemedik ya, denk bir türlü.
2: Eyvallah.
4: Bakacağız.
3: Bakacağız aynen. Bakacağız. Hepsine selam olsun. Yakında kavuşacağız.
2: Hadi bakalım. Bütün taksici abilerine, Chevrolet'in taksici abileriyle arası çok iyidir. Bizden
3: çok
2: buradan
3: iyidir.
2: Selam. Uğur'dan özel fiyatlı kampanya başladı sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz diğer kampanyayı hani 9 taksit fırsatı vardı ya. Şimdi burada da beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşınızda Uğur. 274 litre şöyle UED 8274 274 litre 7 bölmeli no frost dikey derin dondurucu. Beyaz renk 44.990, inox renkte 49.990 lira. İkisinin fiyatı bu. Beyaz 44.990, inox renk 49.990. Bitti mi? Bitmedi. 7 yıl garanti var. Bunun yanında no frost teknolojisine sahip olması sayesinde kompresörde de 10 yıl garanti var Uğur'da. Hem geniş hacimli hem no frost teknolojisi var, hem de uzun garanti süresi var. Uğur'dan muazzam, şahane yeni bir kampanya. Son tarihi de 30 Eylül. Evet. Beyaz ve inox renk olmak üzere iki renk var. Hem 7 yıl garanti, hem kompresörde 10 yıl garanti, no frost teknolojisi filan. Bunların hepsi bir arada Uğur'da sizi bekliyor. Uğur.com.tr'den, bir Uğur bayinden

0: detaylar alabilirsiniz efendim. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it. Şahane ediniz bu alkışlar size. Funk Soul Brother. Right about now. Alem FM uygulamasını telefonunuza indirirseniz portalımıza da ulaşırsınız. Alem Portal. İçinde 4 dijital radyo var. Best of'lar var. Podcast'lerimiz var. Alem FM uygulaması telefonunuzda olsun lütfen. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Umran Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçar

0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: saat 21. İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.
2: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum. Düşünüp düşümden ayrı kaldım.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: döner acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayip.

0: Caner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım.
1: Ah yanar döner acayipsin. Acayipsiniz sevgili dinleyenler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bir an emin oldum 22'si gibi hissettim de ben. 21 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Burası Alem FM. Serdar yayında başlar. Bu denizde
2: Hüseyin Koyuncu.
1: Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. 21.59'lar var, geçiyoruz. Maalesef geçiyoruz yani. Maalesef.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
1: Enteresan bir mesaj var. Diyor ki 22 mesajına yetişmek için saat kuruyorum. Yetişemiyorum bir türlü. Hayırlı akşamlar canım Serdar ve Hüseyin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ama bak bugün ilk 22 mesajı sizsiniz. Keşke birine armağan etseydiniz yani. Mesajı. Hemen daha programı açmadan. Rahime burada mısın Rahime? Bir dakikam var biliyorsun Rahime.

0: Bakalım. Hemen ben de şuradan 22 mesajına şöyle bir bakayım. Şuradan. Bu geceki yayın zam alanlara gelsin demiş efendim. Bak bakayım, zam alanlara daha önce armağan etmiş misin? Güzel geldi. Zam alanlara.
1: Zam bekleyenlere.
0: Zam gelmiş. Alanlara. Bekleyenlere gelmiş mi?
1: Evet, 30 Temmuz'da maaşına zam bekleyenlere gelmiş.
0: İkisi farklı şeyler. Ne diyorsun? Verelim.
1: Tabii birisi bekliyor, birisi alıyor.
0: Birisi almış, tamam. O zaman bu geceki yayın zam alanlara, zamını alanlara geliyor sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 536-901-8902 bu geceki yayın zam alanlara geliyor. Zam alanlar bizi de unutmuyorlar sevgili dinleyenler. Ve Rahime burada mısın dedik.
2: Buradayım Serdar Bey.
0: İşte bu. Haftanın duası, bedduası. Kimine göre beddua, hani inşallah ceza yersin filan diyoruz. Öyle çok ağır şeyler demiyoruz. Bu haftaki duaya denk geldi. Rahim Hanım dedi ki duayı bana edin dedi. İnşallah çocuğum olur dedi. O zaman içimizden gele gele ağzımızda böyle dolu dolu. Rahime inşallah çocuğun olur da gece ağlama seslerine uyanırsın Rahime. İnşallah sokaktan yukarıya anne anne diye bağırır. İnşallah mahalledeki bütün çocukları toplar da senin kapına getirir. Anne bize su ver, salçalı ekmek yap diye. İnşallah çocuk büyür de gider okul kapılarında beklersin Rahime. İnşallah. Amin amin amin. Duamız bu. Aralarda hani ben unutsam da siz bana yazın, olur mu? Serdar'cığım, Rahime'ye dua ediyoruz, dua ediyoruz diye. Cuma gününe kadar. Yalnız bu işin bir raconu var değerli dinleyenler. Hani gündüz yayınından mesul değilsiniz ama gece yayınını hani dua sahibi her gün dinlemek zorunda. Her gün. Ve yoklama yapıyoruz, diyoruz ki Rahime burada mısın diyoruz. Bir dakika içerisinde bize sesli mesaj göndermek zorunda. Sesli mesaj göndermek zorunda. Cuma'ya kadar Rahime'nin duası. Cuma günü başka birini seçiyoruz artık. Cuma günü düşüyor olaylar. 536-901-8902 536-901-8902 Abi eşim hamile, ilk dinlettiğim program sensin. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Çocuk doğacak, şey olmasın. Kaderimiz benzemesin. Rahime inşallah üçüzün olur. İnşallah ikiz veya üçüzün olur. Amin amin amin Rahime'ye. Bize de çocuk. Gel size de olsun tabii de şimdi Rahime'nin üzerinden ediyoruz. Tabii. Hani Rahime Hanım ulaştı, onu seçtik. 536-901-8902 536-901-8902 Şimdi Hüseyin bana gündüz bir şey yazmış. Ben onu çok sonra gördüm. Bir hoşuma gitti konu. Konu şu: bir şey isteme cümleleri. Sevgili dinleyenler, bir şey isteme cümleleri. 0-536-901-8902 536-901-8902 En güzellere, en komiklere, en mizahilere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola hediye. Bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola hediye. Bir şey isteme cümleleri. Hüsü, örnek ver.
1: Kardeşim.
0: Hem kelime hem cümle değil mi bu yani? Aynen. Kardeşim. Kanka. Bu da. Kanka bir şey diyeceğim.
1: Bir de mesela uzun süre aramadıysa. Ya görüşemiyoruz, uzun süre de arayamadım, haklısın.
0: Önce tamam, mesaj gelir mesela, önce WhatsApp'tan mesaj gelir. Baba ne haber ya, görüşemiyoruz falan diye. 0-536-901-8902 536-901-8902 Bir şey isteme cümleleri. Buyurun bakalım. Serdar abi bir şarkı söylesin. O arada mesajlar bir toparlasın kendini.

0: Tüm alem burada.
1: Evet bakalım. Bir şey isteme kelimeleri, cümleleri. İçimden geldi, sana en sevdiğin yemeği yaptım. Bu herhalde aynı evdekilerin. Hani eşlerin filan. Dilenci değilim. Bu işte ya. En yani biri dilenci değilim diyorsa hani dışarıda falan filan kesinlikle bir şey isteyecek. Yanlış anlamayın, dilenci değilim ama. Evet. Dur bakayım. Nereden? Şu galiba. Aşkım bir şey diyeceğim. Evet bu da var. Var yani var. Bekliyoruz. Alo.
2: Alo.
1: Alo. Az daha gidiyordu tişört.
2: Ne tişört?
1: Radyoya mesaj çekmediniz mi abi?
2: Ha evet.
1: Ya yani Allah Allah. Az daha gidiyordu tişört. Ne tişörtü? Üstümdeki.
2: Abi halı sahadan geliyorum da arabayı park edip yazdığımı bile unuttum yorgunluğumda.
1: Ya abicim 22.14'te yazmışsın. 22.21. 10 dakika olmamış oğlum da.
2: Yemin ederim arabayı şimdi park ettim. Bloktan yukarı çıkıp unuttum ya.
1: Her şeyi böyle unutuyorsan sen evli misin?
2: Evliyim.
1: Oğlum yarın öbür gün başka eve gitme unutup. Vallahi yani.
2: Öyle bir şansım yok abi.
1: Yanlış anlama, ben dilenci değilim. Adın ne?
2: Yunus.
1: Günde kaç kere duyuyorsun bunu?
2: Yani duyuyoruz 3-5 kere ya.
1: 3-5 kere. Günde evet. Duyuyoruz, o kadar duyuyor musun ya?
2: Tabii canım.
1: Allah Allah. Şehrimizde
2: ölücü çok abi.
1: Nerede yaşıyorsun sen?
2: İstanbul'da.
1: İstanbul'un neresinde?
2: Eyüp Sultan.
1: Eyüp Sultan'da. Anladım. Ben de mesela şeyde evde duymuyorum da ofisin orada çok duyuyorum.
2: Ofisin orada.
1: Yani ofis Üsküdar'da. Mesela orada çok duyuyorum.
2: Ya benzer şeyler, semtler.
1: Orada ben de şöyle oldu bir gün. Bir gün yürüyorum. Yürüyüşteyim. Gece saat 3 falan. İki tane delikanlı çevirdi böyle beni. Dedi ki iyi geceler, iyi geceler. Biz nerede oturuyoruz biliyor musun dedim ona. Durduk yere. Allah Allah ne oluyor dedim. Yo dedim. Sultan Gazi'de oturuyoruz. Burada kaldık biz dedi. Yani dedim. Yani dedi 3-5 bir şeyler var mı dedi. Vallahi dedim yürüyüşe çıktım kardeş, eşofmanla falan dedim. Hani kart var mı yanında dedi. Niye ki dedim. Hani karttan çekip verebilir misin bize bir yol parası dedi. Kardeş dedim hadi yolunuza. Hadi oğlum dedim. Hadi dedim yolunuza be. Hadi dedim yani.
2: Post yazılır tabii dedim.
1: Neresinden geçireceksem artık. Ne yapacak böyle, dudaklarını mı uzatacak böyle diye böyle oradan geçireceğim. Temassız varsa ya da alnına yapıştıracağım. Ne iş yapıyorsunuz siz?
2: Mühendisim,
1: bilgisayar mühendisiyim. Ne, insan mühendisi mi?
2: Bilgisayar.
1: He tamam, ben insan. He bilgisayar mühendisi. Ya kardeş sana bir şey soracağım. DDR5 6200 RAM yerine 5600 MHz RAM taksam darboğaz olur mu?
2: Olur.
1: Nasıl olur? Niye olur?
2: Ya, çünkü DDR5 takacaksın değil mi?
1: Evet DDR5.
2: Olur tabii ki. Yani teknoloji gelişti şimdi.
1: Şimdi normalde fabrikasyon 6200 RAM'i destekliyor diyor. Ama ben diyorum ki garanti olsun diye 5600 takacağım. Hani evet. 6200 yerine 5600 takacağım. Bak 5600 yani, yerine 6200 yani, takmayacağım.
2: Tamam anladım. Düşürüyorsun aslında sen.
1: Şeyi megazi düşürüyorum ama RAM'i düşürmüyorum. Hani işlemci hızını, çekirdek hızını düşür. Sen emin misin bilgisayar mühendisi olduğunu?

0: sen. Sen şu an mavi ekran verdin oğlum.
1: Yok bende şu an bir soru şu an, ben onu geliştiriyordum.
0: Bak şimdi güzelim, hani DDR5 6200 müydü 6300 müydü ya?
1: Remler. Sen 5400 takacaksın ama şu an.
0: Hayır, 5600 takacağım ben.
1: Ha, tamam, düşüreceksin işte.
0: Evet, düşüreceğim yani, darboğaz olmasın. Hani direkt fabrikasyonun istemiş olduğu RAM'i takmayacağım ben.
1: O ya alt, anladım alt... çalışır ama istediğin yani ne için kullanacaksın o takacağım bilgisayar abi?
0: Video, montaj, kurgu, render filan.
1: Ya bir tık kasabilir.
0: Oğlum niye kassın yani, 96 GB RAM takacağım, neyini kassın ya?
1: Ama megahertz'i düşüreceğim diyorsun.
0: Sadece megahertz'i düşüreceğim ama iş yani çekirdek sayısında iki, hani iki çekirdek bu kadar olur mu ya? Vallahi billahi yani bu kadar olur mu? Neyse tamam abi, sen ben başka biri, ben yetkili birine soracağım, sana değil. Neyse. Hadi görüşürüz abi. Sana tişört eyvallah gönderiyorum. Giydikçe beni hatırla.
1: İyi yayınlar, eyvallah.
0: Dur tamam. Dur bir dakika. Seni işaretleyeyim. Bir saniye dur. Çakma mühendis seni. Eve girdin mi eve?
1: Şimdi gireceğim. Kapının önünde bekliyorum.
0: Ne oldu? Telefonla konuşurken giremiyorsun değil mi? Lan bu ne korku be?
1: Ondan ne? Bir asansöre daha bineceğim. Yine kesecek.
0: Eminim zaten. Korku değildir yani. Evet. Kimle konuşuyorsun lan bu saatte diye şimdi yenge. Değil mi? Dur.
1: Girince sana fotoğraf atacağım abi.
0: Dilenci dedi. Bana ne fotoğraf atacaksın? Bana ne? Allah Allah. Kaynananı at. Bana ne atıyorsun? Hadi görüşürüz. Tişört göndereceğim sana. Eyvallah. Tamam, teşekkürler. Tamam. Var ol. Sağ ol. Sana diyor fotoğraf göndereceğim diyor. Allah. Abi Hüseyin gözüme bir şey kaçtı ya. Hani... Toz toprak ya, bir kamyonun arkasından geldim ya. Valla tik sahibi yaptı beni ha. Gözüme bir şey kaçtı ya.
2: Kamyonun arkasındaysa taş maş toprak atmıştır kesin.
0: Ondandır herhalde.
2: Kasım yani. Kapalı değil miydi bize?
0: Kapalıydı, kapalıydı. Son dakika. İstanbul Valiliği kent genelinde salı ve çarşamba günleri kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağmur beklediğini açıklamış. Valiliğimiz öyle bir açıklama yapmış.
2: Gösteriyordu ya telefon.
0: Yağışların çarşamba akşamı kenti terk etmesi beklenirken sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmalıyız sevgili arkadaşlar. Tedbirli olunması istenmiş. Hüseyin ben yarın görüşemeyiz o zaman yarın biz. Hani görüşemeyiz, ben perşembe cuma falan gelirim.
2: Komple kapattın değil mi?
0: Efendim?
2: Komple kapattın.
0: Tabii ben hiç yani hiç. Bırak motorla gelme, arabayla da gelmem ben. Söyleyeyim yani. Ona buna nispet bile bile yandım. Yalvaracaksın bakalım o zaman.

0: Bilgisayardan anlıyor musunuz? Biraz anlarım. İşte. Sistem topluyorum da anlarım. Ben aerobikçi kız. Tişört için hala aranmadım. Bir bakar mısın Hüseyin? Ne zaman aranacak kazananlar?
1: Aranır. Tabii ki elbette aranır.
0: Ha, aranmadı yani bilgi sahibisin aranmadı ile ilgili değil mi? Yani, bir yani unutulmuş bir şey değil doğru mu?
1: Yok unutulmuş bir
0: şey. Tamam o zaman tamam sorun yok o zaman sorun yok.
1: Eski planları dahilinde.
0: Tamam o zaman sorun yok. Aerobikçi kız. Ver de aerobikte giysinler. Ver. Sen yabancı değilsin herkese söylemem. Rahime burada mısın? Tam bir dakikam var. Rahime burada mısın? Evet. İnşallah çocuğun olur Rahime inşallah. Dua, Rahime'ye dua edeceğiz. Rahime burada mısın? Evet bir dakikamız var. Sesli mesaj bir de biliyorsun. Köpek balığı fotoğrafçısı gerçek bir büyük beyaz köpek balığını görüntüleyerek ikonik Jaws film afişini gerçeğe dönüştürmüş. Harbiden aynısını çekmiş adama. Gerçekten. Abi dünyada en korktuğum canlı ya. Vallahi billahi.

0: Sık çalınca çok orijinal geliyormuş ses. Aralarda çalayım. Hadi Rahime, neredesin ya? Ha, buradaymış. Pardon pardon. Göndermiş ya. Pardon, ben görmemişim. Dur.
1: Buradayım öğretmenim.
0: Buradayım buradayım. E tamam, ara sıra yoklayacağız. İnşallah çocuğun olur. İnşallah çocuğun olur. Seni ailemden biri olarak görüyorum. Onun için senden 25 bin lira istiyorum. Konu nedir? Konu birinden bir şey isteme cümleleri, kelimeleri, hareketleri. Bunlar en güzellere, en komiklere, en mizahilere canlı yayında Sarıyer Kola'dan milli takım tişörtü hedaya sevgili dinleyenler. Milli takım tişörtü hedaya. Ve bir koli de Sarıyer Kola yanında.

0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Norveç'te oturan doktor bir arkadaşım Türkiye'ye geldiğinde havaalanı çıkışında telefon, tablet ve kulaklık üçlüsü orijinal diye satmışlar. Arkadaş ucuza aldığını sanıp sevinmiş, garip demiş efendim. Şimdi doktor, şimdi bu adama ben nasıl güvenip de ameliyat olalım? Şimdi yani buna. Bazı insanlar çok şanslı. Niyeymiş? Adam arabada denk gelip tişörtü kaptı. E abi bir şey yazsana, sen de bir şey yaz da. Hani konuyla alakalı sadece bunu yazmışsın. Bileydim okumazdım yani. Bazı insanlar çok şanslı. Bir gün köpek gezdiriyoruz. Yavru o zaman sterlin. Parkta bir tane abla yanımıza geldi. Böyle saç baş falan kesilmiş ama böyle erkek gibi yani falan bir abla. Köpek sizin mi dedi. Böyle konuşuyor ama. Bizim dedik. Bazı insanlardan daha sadık oluyorlar değil mi dedi. Anlamadım abla dedim. Bazı insanlardan daha sadık oluyorlardı. Sonra bir kalktı böyle bir yürümeye başladı falan. Baktık ayakta duramıyor ablayı. O ablayı ben orada 3 gün 4 gün arka arkaya falan gördüm. O ablayı. Bayağı ama şey gibi yani darbe yemiş gibi yani. Çok dağıtmıştı yani. Evet yani bir gün bankta otururken gördüm. Bir gün kumda yatarken gördüm. Bir gün kaydırakta böyle korku filmi gibi oturuyordu öyle gördüm falan. Hani...
1: Aynı saatte mi gördün?
0: Hep gece hep. Gece. Ben Sterling'i hani yavruyken bile yaratığa benziyordu bizimki. Onun için gece saati çıkartıyordum korkmasın insanlar diye. Bazı insanlardan daha sadık oluyor değil mi? İyi yayınlar. Konu nedir? Konu işte anlattım sevgili dinleyenler. Olayımız... Ne? Ben unuttum. Birinden bir şey isteme cümleleri, kelimeleri, hareketleri. Birinden bir şey isteme cümleleri... Kelimeleri, hareketleri falanlar filanlar işte. Zevkimden istemiyorum yeminle sıkıştım diyebilir demiş efendim. Sadece senden isteyecek kadar yüzsüzüm kanka, bana acil lazım. Yüzsüzüm. Dur bakayım. İstek mesajları buradan mı gidiyor yönlendirseniz? İstek mesajı yok, yazıyorsunuz okuyoruz işte konuyla alakalı.
1: Şarkı isteği mi diyor?
0: Ne bileyim bilmiyorum. Hani radyoda ne enter değil mi? Sadece şarkı isteniyor mesela.
1: Başka ne isteyebilir mesela? Bir şey yapsak böyle ne istenebilir radyodan?
0: Kanka 15 sene önce falan verdik bu konuları Hüseyin.
1: Yok.
0: Yani,
1: konu değil ya.
0: Hani 15 sene önce falan yaptık bunları.
1: Serdar Gökalp'ten ne istenebilir?
0: Lan bırak başka radyo programlarında yapsın da. Kendi kendimizi de taklit etmeyelim oğlum. Bırak bizi başkası etsin ya. Kendi kendimizi etmeyelim. Başkası etsin. Sorun yok. Böyle başlayanlar da var abi. Seni rüyamda gördüm. Seni rüyamda gördüm. Hiçbirine böyle mesaj attın mı? Rüyamda seni gördüm.
1: No. Şey olarak atmışımdır da bir borç falan bir şey isteyeceksin.
0: Hayır öyle mı? Değil oğlum şimdi. Eski manita işlerinde falan. Ne haber iyi misin? Galiba, seni rüyamda gördüm.
1: Var ya. Var.
0: Var mı?
1: Rüyamda seni gördüm ya.
0: Bir konuda yardımına ihtiyacım var. Kaçma daha ne olduğunu söylemedim. Değil. Sonra sen bu işte harikasın. Hangi işte ya? Ne isteyeceksin ki? Yani beni seviyorsan aslında söylemeye çekiniyorum. Oğlum PlayStation kollarını isteyeceği zaman kardeşimi uyutayım da sen dinlen anne diyor demiş efendim. Uyunca da gelip istiyor. Eşim benden bir şey isteyecekse aşkım der. Normalde ismimi söyler. Bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın. Ya ne desem bilemedim. Normalde böyle şeyleri hiç sevmem ama biraz paraya ihtiyacım var. Peki... Sonra...
1: Bir de hiç beceremem böyle şeyleri. Evet. Eklerler oraya.
0: Bir dakika Lütfi yazmış. Okuyalım da uyusun çocuk. Uyumuyor yoksa biliyorsunuz. Değerli dinleyenler bizim çocuk ben... Hatta şöyle yapalım ben bir ara vereyim çocuğu uyutup geleyim. Ben. Kanka ben mat ödevini yapamamışım da sen bana mat versen ben sana fiz versem ben Lütfi. Merhaba Lütfi. Bugün sizi çok enerjik gördüm müdürüm. Hiçbir yalakalığa şaşırmam çünkü bu aralar internetten Bizimkiler dizisini seyrediyorum. Cafer ya, Kapıcı Cafer. Buyurun. Sabri Bey buyurun efendim buyurun. Başka dur bakalım. Ben düz dinleyici. Ben de sticker için hala aranmadım. Çünkü şu gün oldu hala sticker vermediniz demiş efendim. Niye aramadı?
1: Stickerlar arandı.
0: İşaretledim bir bakınız size zahmet. Tamam mı? Tamam.
1: Hemen bakıyorum.
0: Sana zahmet. Ben de olmayan bir şey karşı tarafta var ise şunum olsa yapardım diyerek istediğim oluyor demiş efendim. Bravo. Senin için neler söyledi duysan iyi. Ya arkadaşlar ben konuyu yanlış mıyorsam size nasıl geldi? Hani bazıları yanlış anlamışlar ama herhalde başka radyo dinleyip yanlış anlamışlar. Bir şey isteme cümleleri. Hani birinden bir şey istiyor ya da sizden bir şey isteneceğini nasıl anlarsınız? O cümle, o kelime, o hareket Senin için neler söyledi duysan inanma. Bu ne işin, bu ne isteyecek bundan sonra? Anlamadım ben. Yani. Evet. 0536 901 8902 0536 901 8902. Senden gizlim saklım yok, bilirsin. Yap bir güzellik abine, beni mi kıracaksın? Şu kumandayı ver bakayım. Bu işte. Bu. Ha, sonra dur bakalım. İyi analarımızın hatırına yap bir güzellik can dostum diyebilir demiş efendim. En sevdiğim kardeşim diye başlarım. Genellikle abimden isterim, iki kardeşiz. Senden bir iyilik isteyeceğim. Bu mesajdan sonra hayatın eskisi gibi olmayabilir. Link atıyorum. Bu ne demek lan? Link atıyorum. Ha, bunu istiyorum demek. Abilerin Avrupası deyip direkt konuya dahil olma. Abilerin Avrupası. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi diyerek istiyorum. Ne isteyeceksem zaten konuya seni çok seviyorum diye giriyorsam anlıyorlar demiş efendim. Anlıyorlar. Kaç kişiye seni çok seviyorum diye giriyorsun konuya?
1: He? Çok seviyorum diye girmem ya.
0: Oğlum sana niye sorayım ben? Bıraksana beni. Ben yıllardır kendi kendime konuşuyorum. Her dediğimi kendi üstüne alınma.
1: Çok bana soruyormuşsun gibi oldu.
0: Değil, öyle olsun şeyin derim. Dur bakayım. Şuradan. Şöyle. Evet. Bir arayayım. Kaç kişi var bakalım. İki daha çaldırır kapatırım. Gider tişört.
2: Alo.
0: Alo.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Deli miyiz? Yani, öyle miyiz?
2: Biraz var.
0: Anladım. Kimsiniz acaba?
2: Betül ben.
0: Kim ben?
2: Betül.
0: Betül.
2: Betül.
0: Titil. Ne?
2: Betül.
0: He. Va böyle geliyor. He. Sevil.
2: Seçil.
0: Seçil. Heh, tamam, Seçil. Merhaba. He hanım, merhaba.
2: Merhaba.
0: Neredensiniz he hil hanım?
2: Kağıthane İstanbul.
0: Kağıthane İstanbul. Anladım he hil hanım. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi? Diyerek istiyorum ve ne isteyeceksem zaten konuya seni çok seviyorum diye giriyorsam anlıyorlar. Lara takıldık biz. Lar. Bu kaç kişi bu anlayanlar sizin sevdiğinizi?
2: Arkadaşlarım.
0: Siz mesela, niye böyle mesela Polonya'dan yurda yeni göçmüş gibi konuşuyorsunuz benimle? Arkadaşlar Serdar Bey, arkadaşlar. Onlar söylüyor, ben gümrükten gelirken parfüm aldı ben. Arkadaşlarınız, evli misiniz siz?
2: Hayır, bekarım.
0: Sadece arkadaşlarınız anlıyor yani bunu.
2: Evet.
0: En son mesela
2: samimi olduğum arkadaşlarıma diyorum, başka birinden bir şey isteyeceksem rica ederek giriyorum konuya. Yani sizden bir şey rica edebilir miyim diye giriyorum. Anlıyorlar onlar da zaten.
0: Mesela benden bir şey ister misiniz Allah aşkına? Ben bakayım anlayacak mıyım ben? Yani ben anlayacak mıyım, öküz müyüm? Bak. Valla benden bir şey ister misiniz ne olursunuz? Hani benden bir şey, evet, duruyorum ben.
2: Arkadaşından ister gibi mi isteyeyim?
0: Yani yok, hayır, başka birinden. Mesela ben başka biriyim ben şu an. Şey değil. Ben tamam. Serdar Ortaç şarkıları kadar yabancıyım sana şu anda.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Pardon, merhaba. Sizden bir şey rica edecektim de. Ben buraları bilmiyorum. Şu adresi sorabilir miyim?
0: Oho. Bilmiyorsan niye güldün hanımefendi? Bilmiyorsan gelmeseydin köyünden.
2: Yok, genelde kibar davranıp söylüyorlar.
0: Ben sizin
2: bilmiyorlar.
0: Sizin köyünüze gelip samanlık nerede diye soruyor muyum ablacığım? Bilmiyorsanız gelmeyin yani. Ver bakayım, nereye arıyor? Ne yapacağım burada? Cevap verseniz hanımefendi, niye gülüyorsunuz? Ne yapacaksın burada, ne yapacaksın?
2: İş görüşmesine geldim.
0: Buralar pek tekin yerler değil. Ne iş yapıyorlarmış burada?
2: Bilmiyorum, öğrenmeye gidiyorum işte.
0: Bak, paket maket verirler, bunu şuraya götür derler. Sakın elini sürme.
2: Ama.
0: Bak devam et, şurada tipi bozuk bir herif var ya. Onun olduğu sokaktan gir, onlar bulur zaten seni. Siz normalde ne iş yapıyorsunuz hanımefendi?
2: Şu anda istediğim iş arıyorum.
0: İstediğiniz iş inşallah bulursunuz.
2: İnşallah.
0: Bundan önce ne yaptınız?
2: Temizlik görevlisi olarak okulda çalışıyordum.
0: Ana, inşallah bulursunuz ablacığım.
2: İnşallah.
0: İnşallah. Kağıthane'nin neresindensiniz?
2: Merkez Mahallesi.
0: Gülemedim de ya. Merkez Mahallesi.
2: Evet.
0: Anladım efendim, peki. Size tişört versem giyer misiniz?
2: Giyerim.
0: Hüseyin neden güldün? Hüseyin niye gülüyorsun oğlum? Tamam, size tişört, kola göndereyim. Kolayla beraber, kolayı içerken tişörtü de giyin, olur mu?
1: Kola versek içer misiniz gibi.
0: Tamam, bir dakika, bir saniye. Sizi işaretlemem lazım da şurada bulamıyorum, onun için lafı uzatıyorum çok. Kusura bakmayın. Çok pardon. Daha ne yapıyorsun, iyi misin?
2: İyi, sağ ol. Siz kapatın, ben yazarım tekrar.
0: Hayır sorun yok, bize yazıyor zaten ya, kal. Dur, bulamıyorum seni, işaret koyacağım ki sana, tişört göndereceğiz sana. Vallahi bulamıyorum seni ya. Adınız hıydı değil mi sizin adınız?
2: Seçin.
0: Tamam, ben hı diye anladım. Onun için tamam. Herhalde hı diye aratıyorum da. Allah Allah, tamamdır. Bulamıyoruz ya. Ha, tamamdır. Numaranın sonu 10 değil mi?
2: Evet.
0: 10 numara bir insansınız Seçil Hanımcığım.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Görüşürüz.
2: İyi yayınlar.
0: Thank you. Sağ olun. Görüşmek üzere. Var olun. Hı hanım. Hı. Evet. Dur bakalım. Şuradan şöyle. Geçemiyorum. Abi bana, abi bir şey yazmanız lazım. Konuyla alakalı. Bak yine bana şeyin, Toros'un arkasında tişört satan şey gibi, işportacı gibi davranıyorsunuz. Gel, gel. İhraç fazlası ürünler bunlar. Gel abicim, gel. Ya bu yalan da var ya, çok böyle adam tişört satıyor mesela, diyor ki mesela, abi Serdar markasını da biz yapıyoruz, bunlar ihraç mı? Adam 10 milyon tane istiyor mesela, biz 11 milyon tane yapıyoruz. 10 milyonu onlar kendileri alıp mağazalarında satıyorlar. 1 milyon bize kalıyor. Etiket bile aynı, baksana. Peki bundan Serdar mağazasının haberi var mı? Bence yok. Bak ne diyeceğim derse hatun, ayvayı yedik demiş efendim. İBAN'ımda, banka hesabımda hareket görmek istiyorum demiş efendim. Ulan böyle bir istek olur mu ya?
1: Yani gider de bir hareket ya.
0: Evet ya, böyle bir istek olur mu ya?
1: Eksik dua etmeyin efendim.
0: Sana masaj yapayım mı? Direkt konuya girerim. Sana masaj yapayım mı? Yani ne istenir ki mesela? Sana masaj yapayım mı? Ne istenir?
1: Bu herkes
0: mesela
1: için geçerli değil.
0: Bana kan verir misin? Sana masaj yapayım mı?
1: Şimdi ben geldim yanına, dedim ki abi ne haber, sana masaj yapayım mı?
0: Elletmem ben kendimi. Yani öyle. Işte. Huylanıyorum ben.
1: Huylanmasan okeysin yani.
0: Senden huylanmayacağım bir dünya bilmiyorum ben. Az karta gitsek yine huylanırım. Evet.
2: Alo.
0: Alo.
2: Serden abi.
0: İyi akşamlar Mustafa Keser. Alo. Ne okuyorsun?
2: İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın?
0: Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo.
0: Alo.
2: Neredeyiz abi?
0: Sen niye böyle karşı köyden bağıran dayı gibisin ya? Allah Allah.
2: Abi tüneldeyiz, ondan sesim gitsin diye bağırıyorum.
0: Nesiniz?
2: Tüneldeyiz, tünelde.
0: Tövbe estağfurullah, yemin ederim. Ya yani böyle anladığım için söyleyeceğim. Ne olur, çok özür dilerim. Tinerciyiz anladım. Tövbe yarabbim. Tamam. Hangi tüneldesiniz hanımefendiciğim acaba?
2: İzmir mi oluyor bu? Aydın. Aydın'a girdik abi.
0: Ne? Evet. Sen nerede olduğunu bilmiyor musun? Kaçırıyorlar mı seni?
2: Abi o kadar odaklandım ki sonra seni dinliyordum. Ondan bakmadım hiç.
0: Teşekkür ederim efendim. Hamilesiniz doğru mu?
2: Evet doğru.
0: Ooh baby.
3: Hatta ilk yayını dinlemişti.
0: Sus beyefendi, sus.
3: Tamam, bir daha konuşmuyorum abi.
0: Kocanı, kocanı sustur. Düğme, ben şimdi yanlış düğmesine basmayayım.
2: Düğmesine bastım abi.
0: Tamam. Peki bir hamile olarak bir dua eder misiniz acaba Rahime Hanım'a? Rahime inşallah çocuğun olur diye.
2: Rahime inşallah çocuğun olur. Eyvallah. Allah gönlüne göre versin.
0: Amin amin amin inşallah. Siz ilk defa...
2: Siz... Allah sizlerin de gönlüne göre versin tüm dinleyicilerin.
0: İnşallah.
2: İnşallah istedikleri, dua ettikleri her şey gerçek olur, kabul olur inşallah. Amin.
0: İnşallah. Üç kere amin deyin. Amin amin amin.
2: Amin amin amin. Aldık, kabul ettik.
0: Peki tamam. Sen niye böyle Ramazan özel dinleyicisi gibi oldun şu an?
2: Ne bileyim, bilemedim. Tabiriyim mi herhalde hormonlar.
0: İlk defa mı dinliyorsunuz bizi?
2: Daha önce de dinliyorduk da ara ara, ama işim daha çok dinliyordu.
0: Evet.
2: Yolda da sizi açtık, dinliyoruz. Gayet keyifli, güzel, eğlenceli.
0: Ne güzel.
2: Bundan sonra ben de devamlı dinleyeceğim.
0: İyi dinle, iyi dinle. Çocuğun bana benzesin.
2: İnşallah, amin.
0: İnşallah. Oo, kız tişörtü verdim sağ kız.
2: Oley.
0: Kız sağ tişörtü verdim sağ kız. Tişörtü verdim sağ. Alo. Alo. Sevinçten gitti galiba.
1: Vermese
0: alo
1: miydik?
0: Alo. Aa, alo. Koptu galiba. Dur biz arayacağız, dur.

0: Abi bulamıyorum hanımefendiyi derken bulmam peki. Tam bulamıyorum derken bulmam. Evet. Tamam galiba. Tamam ha. Ama
1: evet abi.
0: Kapandı be.
1: Evet kapandı. Tekrar aradım ama açmadın. Ben de iki defa çaldırdım. Çok çaldırmadım.
0: Sorun yok. Ben hemen bir daha hamilesin ya canın çeker diye konuşmayı bir daha hemen aradım.
1: İyi yapsın abi. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Peki bu kaçıncı aylık böyle aşerme maşerme falan başladı mı?
1: Üçüncü aydayız abi. Daha aşerme falan olmadı.
2: Ne aşerdiğini de söyle.
1: Azıcık çektireyim dedim de olmadı. Bir tek çağlı turşusu istedim. Onu da buldu.
0: Kızım duvar yiyenleri falan biliyorum ha ben.
1: Valla ben yemedim abi. Benim kayınvalide de toprak yemiş ama bende yok yani.
0: İşte düşün toprak yemiş kocanı doğurmuş bak düşün. Düşün bak.
3: Ama şöyle bir şey var. Toprak ve buz yiyenlerde demir eksikliği
0: vücutta
3: var.
0: Vücutta bir eksiklik var.
3: Demir direkt.
1: Aa, benim demir sağlam demek ki.
0: Demek ki.
3: Yok ki hayır eksiklik. He, sizde var siz yemiyorsunuz.
0: Evet. Yok
1: yok yemiyorum.
0: Bak yayında şu zamana kadar ben bir gün bu aşerme hikayelerini şey yaptım. Bunun internette kaydı da var. Bir hanımefendi aradı bağlandı. Asker var ya asker. Asker botu postalı var ya hani.
1: Evet.
0: Rica etmişler askerden asker potunu, asker botunun postalının altından ufak bir parça kesip hanımefendiye vermişler. Hanımefendi yemiş. Gerçek. Vallahi sen şimdi yarın seni İzmir çarşıda asker kovalarken görmeyelim bak. Hani böyle dedik diye... Öyle kulenin oralarda falan böyle inzibat gibi gezmiyorum.
1: Yok yok benim kayınpeder emekli asker bir şey olursa ondan alırım ben.
0: Botları duruyor mu hala?
1: Duruyordur herhalde bilmiyorum.
0: Peki cinsiyet belli mi? Bilmem hiç bu işleri onun için soruyorum. Hani üçüncü ayda belli oluyor mu?
1: Cinsiyet daha henüz belli değil ama bir 10 gün içinde belli olacak. Ama doktor %55 erkek dedi.
0: %55 erkek mi dedi doktor?
1: Evet.
0: Öyle yani bir doktor mu var? Rüyasında mı görmüş?
1: Ultrasondan bakarken aa sanki erkek gibi dedik. Yani %55 dedi. Yanılma payları da oluyor dedi. Çok da net söylemedi.
0: Benim arkadaşımın çocuğu 9. ayına kadar belli diye her gittiğinde şey demiş doktor. Saklıyor abi saklıyor demiş. Ben dedim ki ne güzel oğlum edep biliyor çocuk. Yani. Peki kız olursa isim erkek olursa isim falan belli mi?
1: Kız olursa Güneş koymayı düşünüyoruz.
0: Kim koydu bu ismi?
1: Ben buldum.
0: Zaten kızsa baba mümkün değil. Babanın çocuğu bile olmuyor kız olunca evet.
1: Aynen doğru. Erkek olursa da Atilla diye düşündük.
0: Atilla diye düşündünüz.
1: Evet.
0: Adı kadar güzel yaşasın inşallah.
1: Amin inşallah.
0: Peki.
1: Göbek adını Serdar koyarım ama.
0: Sağ olun çok teşekkür ederim. Mutlu. Kız tişörtü verdim malı mülkü de üstüne geçirteceksin bak şimdi.
1: Yani fazla mal göz çıkartmaz abi.

0: Çocuğu şeyin göbek adını Serdar koyuyor musun şimdi çocuğun?
1: Koyarım tabii ki de.
0: Tamam, erkek doğarsa.
1: Kız doğarsa da koyarım, göbek adı bir şey olmaz.
0: Nasıl olsa kimse görmüyor duymuyor, evet doğru diyorsun.
1: Evet, aramızda kalacak ama.
0: Tamam, o zaman yeğenimden ilk bebek bezi benden. Bana haber ver, ilk bebek bezini ben göndereceğim ona.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam abi, fotoğraf atarım sana, merak etme.
0: Ya o kadara gerek ya, at tabii, ben göreyim maşallahımızı diyelim içimizden dışımızdan da. Madem öyle hani şeye de yeğene de ilk onu şimdi canlı yayında nasıl yumuşatır? Ya yumuşa bebektir ya. İlk yaptığı bez benim bezim olsun.
1: Tamam abi.
0: Tamam mı?
1: Doğmadan önce arayacağım seni.
0: Tamam işte böyle tamam. Hani doğma moğma falan ona giderken ara, hemen cinsiyeti falan belli olur, hemen işi halledelim. Ben siparişi tamam. Vereyim, sizin adresinize gelsin. İlk.
1: Tamam abi, çok sağ ol, teşekkür rica ederim.
0: İlk benim aldığım beze yapsın, tamam mı? Aynen. İlk.
1: Tamam. Onun özellikle yapacağım.
0: Evet, onun fotoğrafını atın bana, evet.
1: Tamam. Kesinlikle atacağım, hiç merak etme.
0: Tamam hadi.
1: Bir de çekerim hatta.
0: Hadi be, kaç ay var? 6, 5 ay falan var. 5 ay içinde bekliyorum senden haber.
1: Mart sonu, Nisan başı.
0: Ya işte yaz bana, ben ne bileyim, ben şimdi bunu
1: tamam,
0: dedim.
1: Tamam, ben unutturmam sana, merak etme.
0: Sakın, kabusum ol.
1: Tamam, gece gündüz olacağım.
0: İyi tamam, hadi görüşürüz.
2: Bugünü
1: bekliyorum. Görüşürüz abi, iyi yayınlar, hoşçakal.
0: Teşekkürler. Doğmamış çocuğa don derler ya hani, evet. Mesela. Doğmamış çocuğa bez aldık ama bak. Türkiye radyolarında bir ilk. Millet hala donla falan ama biz bez aldık arkadaş. Dur bakayım. İnşallah çocuğun olur. Abi rahime deyin, rahime. Rahime deyin, inşallah çocuğun olur, rahime deyin. Kızın adına yapıyoruz duayı. Genel anlamda değil yani, inşallah çocuğun olur. Hemen deneyelim. Rahime burada mısın? Rahime bir dakikan var. Burada mısın? İbrahim Bey yazmış diyor. Ben de bez istiyorum abi demiş efendim. Ya tamam, o konuştuk öyle, muhabbet öyle gelişti. Hani bir lafa içimizden geldi. Çocuk doğmadan tamam bir bez sana. İbrahim koskoca adamsın yazabildiğine göre, ben ne yapacağım bezi yani. Hani. Rahime burada mısın? Hadi şarkı çalacağım, seni bekliyorum. Hadi Rahime. He geldi, tamam. Rahime var, sesten hızlı ses gönderiyor valla. Dur bakayım nerede?
3: Buradayım tabii ki.
0: Tamamdır. O da buradaymış. Hadi bakalım. Tişört verdiklerimin işaretini aldıysan kaldırıyorum işareti.
2: Bir dakika hemen bakıyorum.
0: Tamam hemen al. Olmalıysa.
2: Çek ediyorum.
0: Oo, evimin direği gelmiş. Sana bir şey danışacağım. Sen daha iyi bilirsin. Beni kırmayacağını bildiğim için sana söylüyorum. İkimiz için daha iyi olacak bir şey var aklımda. Kızmayacaksan küçük bir şey isteyeceğim senden. Sizin rahatsız etmek istemem ama sizden başka kimseye güvenemedim. Ayıp olmasa bir şey rica edeceğim. Senin bu konularda kalbin geniştir biliyorum. Müsait misin? Sana bir akıl danışmak istiyorum. Seni zorda bırakmak istemem. Olmazsa da hiç sorun değil. Bu ne ya bu? Hepsi tek bir istek için mi bunların? Bu da istek mi, istek mi? Rahime Hanım, Allah gönlüne göre versin demiş Kenan Bey.

Annem ondan para istemeyeyim diye önce o benden para istiyor her gördüğünde. Alem FM dinlemede elime kimse su dökemez. Ve bizim tişört üstünde fotoğraf göndermiş bize. Merhaba sayın dinleyen.

Kalk bakayım oradan, babanız yorulmuştur. Değil mi hayatım? Orta Doğu ve Balkanların en iyi yayıncısı. Senden bir şey isteyebilir miyim? Bak bu bizden istekli. Hayır. Orta Doğu ve Balkanlar haricindeki en iyi programcıdan iste o zaman. Madem dünyanın en iyisi değilim.

0: Evet, dur bakalım. Bir tişört vermedim be demiş. Bakayım yukarıda başka bir şey. Sadece bunu yazmışsın abi. Bir tişört vermedim be. Ben mübarek adam mıyım? Ben uyurken böyle birdenbire uyanacağım. Ulan bir adam doğdu içime. Şuna hemen bir Hüseyin bulun şunun numarasını. Baba yani yaz konuya bir şey. Zaten farkındaysan hiç kimseyi boş çevirmemeye çalışıyorum yani. Ama yine hani demin söyledim yarım kaldı. Bana böyle station wagon arabanın arkasına ihraç malı tişörtleri koymuşum da akşam Mecidiyeköy pazarında satıyormuşum gibi davranma ne olursun ya. Hani bir tişört vermedim mi? Hiçbir şey yazmamışsın ki kimsin? Daha önce hiç bir bak hiç bundan önce hiçbir tarihte radyomuza temasın yok be abi. Yani ben hani aşk olsun ya. Vallahi ya ben bugün bir saat erken 4 dakika sonra gidiyorum ben. Ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum ya. Hüseyin ben gidiyorum.
1: Aa.
0: Ben küstürdüler beni ayarladım. İşim var gidiyorum diyemedim dinleyeceğimi hallettim buna. Vallahi küstürdüler beni ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum Hüseyin. Hani şimdi saat başı arası vereceğim ondan sonra ayarla şarkıları. Ben gidiyorum abi küstürdüler beni. Git başkasından istesin. Ben ondan istiyor muyum ya? Hayret bir şey.
1: Ben de geleyim o zaman.
0: Kim? Sen öyle bir şey yapamazsın. Sen mümkün değil. Sen niye? Buradasın. Niyesin? Ne demek niye oğlum? Allah Allah.
1: Beraber çıkıyoruz ama her gün.
0: Hayır benim işim var. Sen otur.
1: Ben de gelirim.
0: Oğlum otur diyorsam otur. Sen otur. Bunun da yanında bir şey denmiyor biliyor musun? Vallahi üçe giden yeğenim gibi benim. Dışarı çıkıyorum beni de götür. Uyuyacağım gel benle uyu. Yıkanacağım beni de yıka. Yemek yiyeceğim ben de acıktım. Bu da böyle aynı böyle vallahi. Dur bakayım. Başka. Engel yemem inşallah. Ne oldu ki? Abi öyle yazmış ya böyle darlarım diye. Hayır engel yemezsin de sen nasıl spama düşmedin oğlum ben bunu anlamadım. He tilki seni farklı dakikalarda yazmışsın anladım. Dur bakayım başka. Gökalp'in kalbi pıt. Pepe miydi? Onun şarkısı Pepe. Pepe'nin şarkısı mıydı o? Kalbim kırıldı. Öyle bir şarkı vardı ya.
1: Yok benim bildiğim Pepe çok üzülüyor. Pepe çok...
0: Pepe'nin kalp kırılmasıyla alakalı bir şey vardı ya. Vallahi billahi bir şey vardı. Pepe'nin kalbinin kırılmasıyla alakalı bir şey. Kalbim öyle bir şarkı vardı ya sanki. Lan melodiyi de hatırlayamıyorum ya. Kalbim kırıldı kalbim kırıldı kalbi. Allah Allah ben uyu. Melodiyi hatırlasam şarkıyı çıkartacağım da. Vallahi. Çok minnoş bir kalbim var abi Gülücüğüm. Teşekkür ederim. Kalbim kırıldı. Neydi bunun melodisiyle biri sesli mesajla bana gönderebilir mi? Bu kalbim kırıldı şarkısı nasıl bir şarkıydı? Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı, kalbi... Tamam anladım. Pepe'nin şarkısı mıydı bu? Neydi bu acaba?

0: Dur bakayım, geldi galiba.
1: Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı.
0: Gördün mü? Bak Pepe'nin şarkısıymış bu.
1: Kalbim kırıldı, kalbim kırıldı. Pepe buna hiç inanmadı.
0: Allah'tan
2: kadın... Sen nereden biliyorsun bunun Pepe'nin şarkısı Allah'tan... olduğunu?
0: Oğlum ben 25 senedir her kitleye konuşuyorum. Sadece Vallahi. Cihangir'e değil. Bırak da bileyim.
2: Hayır.
0: Ya.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Ya. Çocuğu olana da konuşuyorum, bekara da konuşuyorum, Cihangir'e de, Ümraniye'ye de, Üsküdar'a da, Şişli'ye de, Afyon'a da, Van'a da, Trabzon'a da, Hakkari'ye de, Elazığ'a da, Erzurum'a da, Antalya'ya da, Mersin'e de...

0: Fransa'ya da Kanada'ya da. Hüseyin, ben bilmeyeyim, kim bilsin oğlum?
1: Bunları biliyorum zaten ben.
0: Tamam, ne soruyorsun o zaman? Bir dakika.
2: Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı.
0: Allah'tan hep kadınlar gönderiyor, biliyor musun? Şunu bir erkekten duymaya kalbim dayanamazdı benim yani. Kalbim kırılırdı harbiden yani. Derken var, erkek de varmış ya.
3: Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Oysa istemeden kırmıştım ittir geçi.
0: Geçtim. Bu ne?
4: Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç acımadı.
0: Ben kafamdan zenne silmişim, biliyor musun? Ceviz Adam diye bir şarkı var. Ceviz Adam, öyle bir şarkı var. Kardeş.
1: Bende yok o.
0: Marmaris'e tatile gittik. Evli bir arkadaşım. Hanımı var. Çocuğu da var. Oğlum. Telefon arabaya bağlandı. Hani 8 artı 2 surround sistem araba. Marmaris'e gidene kadar Ceviz Adam dinledik. Tamam mı? Çocuk onu duymayınca durmuyor çocuk. O Ceviz Adam, öyle bir şarkı. Onu dinlemeyince durmuyor çocuk. Devamlı falan. Eve gittik, kurtuldum dedim. Hani buradan Marmaris 9 saat. 9 saat Ceviz Adam dinledim ben. Tamam mı? Eve gittik. Tam böyle uzandım, biraz dinleneyim dedim. Bir baktım telefonda, tablette, her yerde Ceviz Adam var. Plaja gidiyoruz, Ceviz Adam var. Arabayla gezmeye gidiyoruz işte, Söğüt Köyü'ne falan gittik, Ceviz Adam var. Oradan dedik Palamutbükü falan, oralara dedik bakalım. Yol boyu Ceviz Adam, Ceviz Adam, Ceviz Adam. Oğlum ben ceviz açtım, cebimden ceviz çıktı benim, durduk yere oluşmuş dinlemekten. Çocukların bir şeye takması çok enteresan.
1: Bir dinlesek mi Ceviz Adam'ı ya?
0: Ceviz Adam'ı mı?
1: Evet.
0: Sen bilmiyor musun?
1: Ben bilmiyorum.
0: Aa, ben var ya, ben rüyalarıma girdi oğlum.
1: Ceviz Adam ne ya?
0: Hayır, hayır filan diye uyanıyordum ben. Evet.
1: Bir daha dinleyelim.
0: Ceviz Adam'ı
1: evet,
0: mı?
1: Evet, Ceviz Adam dinlemek istiyorum.
0: Ceviz Adam.
1: Ceviz Adam ne ya?
0: Öyle bir şarkı, evet.
1: Ceviz Adam.
0: Ceviz Adam.
1: Başka bir şey demiyor mu?
0: Sadece... İzlenmesini bir tahmin et YouTube'da. Bir tahmin et ya.
1: 28.7
0: milyon. 28.7
1: milyon
0: sensin lan. 28.7 milyon. O iş mi 28.7 milyon?
1: Ne, 1 milyar mı?
0: 28.7 milyon dedin. Nedir oğlum 28.7 tamam. milyon? Değil.
1: 59.5 milyon.
0: Değil.
1: 100 milyon.
0: 384
1: Allah.
0: Milyon. Ya.
1: Ceviz Adam'a bak sen ya.
0: Ama şöyle bir şey var. YouTube'da çocuk içerikleri çok seyrediliyor. Bak. Bak Allah aşkına bak. Marmaris'e gidene kadar böyleyiz bak.

Bak Marmaris'e gidiyoruz. Allah inandırsın Hüseyin. Buradan Şişli'den aldım onları. Arabayı ben kullanıyorum. Abi çocuk uyusun şu telefonu bir bağlayayım. Seninkini koparsana dedi bizim Koray. Koparttım telefonu şeyden. Bluetooth şeyden. Kendisi bağlandı. Oğlum bir kere değil, iki kere değil, üç kere, beş kere, 100 kere, 1000 kere. Lan Marmaris'e gidene kadar. Çocuk uyuyor. Kapatıyoruz şimdi. Uyuyunca da müzik dinleyemiyoruz zaten çocuk uyanmasın diye. İçimden bütün bildiğim duaları ediyorum. Allah'ım ne olur uyanmasın ya Rabbim, ne olur uyanmasın diye. Bir şey oluyor çocuk böyle iki böyle mırıldanmaya başlıyor. Bak iki böyle şimdi çocuk böyle uyanıyor, tamam mı bak. Hani böyle gidiyoruz arabayla, yarım saat bir şey dinlememişiz. Arkadan böyle bir ses geliyor. Direkt yine müzik. Direkt yine müzik. Marmaris'e geldik kardeşim. Tamam mı? Geldik. Arabayı park ettim. Bir ev kiralamışız. Hani böyle iki araba gidiyoruz. 3-5 arkadaşız, aile falan gibi. Böyle işte 5-6 odalı bir şey. Ben kendi odama geçtim. Daha bak valiz, böyle çantayı bile çıkartmadım. Çantayı koydum odaya. Yatağa uzandım. Dedim ki şöyle dedim bir iki saat kestireyim dedim bak. Yatağa uzandım. Tavana boş boş bakıyorum aşağıdan gelen ses. Neyse birazcık dinlendik. Dedik ki hadi denize gidelim. Plaja gidiyoruz. Abi bak ben. Oray. 5 erkek, 3 tane kadın, bir de bu çocuk. Sırayla böyle dizilmişiz sırayla, tamam mı? Deve kervanı gibi. Plaja doğru yürüyoruz sırayla. Ortadan bir yerden içimizden bu çalıyor bak bu. Hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Sadece bu çalıyor. Denize gireceğiz nöbetleşe. Çocuk durmuyor. Mesela 6-7 kişiyiz mesela ya da 7-8 kişiyiz. Birimiz sahilde duruyoruz. Birimiz sahilde duruyoruz. Kayra'ya bunu dinletiyoruz. Diğerleri denizde eğleniyor. Birimizin telefon elinde bu. Gece yemek yiyeceğiz. Çocuğun uyuması lazım. Yemekten önce hayda bir daha baba.

0: Fındık adama döndü bu.
1: Abi ceviz adam, ceviz
0: abi,
1: adam.
0: Fındık adam da oldu.
1: Ceviz adam. Ceviz adam abi, şarkının adı ceviz adam abi ya.
0: Yok istemiyor da yani.
1: Ceviz adam. Oğlum ben var ya, benim bir yerden kalkıp gitmemi istiyorsan bu şarkıyı açacaksın.
0: Tamam.
1: Bunu aç, ben direkt hiç kimseye bir şey iyi akşamlar deyip gidiyorum ben.
0: Notumu evet. Aldım ben.
1: Evet yani, nasıl olsa gidiyorum ben.
0: Yani.
1: Ben nasıl olsa gidiyorum. Evet bir saat yapacağım dedim sevgili dinleyenler. Ben gidiyorum. İkinci saat yokum. Benim demin bir dinleyici kalbimi kırdı. Bahane arıyormuş falan demeyin. Kalbim kırıldı. Ben bu şartlar altında konuşamam. Bu şartlar altında konuşamam ben. Gidiyorum.
0: Evet,
1: ben.
0: Biz gidiyoruz.
1: Biz değil, o burada da ben gidiyorum ben. O burada yani. Evet sevgili dinleyenler. Bir saatlik programın sonuna geldi. Ben aslında 3 saat için hazırlanmıştım ama dinleyici kalbimi kırdığı için dediğim gibi bu şartlar altında daha duramam ben. Şaka mı yapıyorum? Yoksa şaka yapmıyor muyum? Şimdi bir ara. Hani aradan sonra dönersem şaka yapıyorumdur. Dönmezsem anla ki ciddiyim. Dinleyiciye kırıldım gidiyorum.
0: Bu. Dönerse sizindir.
1: Bu yani. Benim aradan sonra gelip gelmeyeceğimi öğrenebilmek için sadece dinlemeniz gerekiyor.
0: Biraz daha.
1: Eskiden böyle şeyler var. Ne olursa az sonra. Az sonra. Haberler az sonra. Birazdan haber. Ulan tamam haberler işte az sonra ya. Birazdan az sonra. Hüseyin ona ne dedi? Az sonra. Az sonra. Hüseyin ne dedi? Az sonra.
0: Bununla ilgili şöyle bir anım var. Bir yarışma programında çalışıyorum. Orada bir saatlik bir program. Yapımcıyla beraber şey dedim. Abi 40 dakika çıktı. Bir şey olmaz. 20 dakikası az sonra zaten.
1: Ben şeye takılıyordum ben. Eskiden bip sesi vardı televizyonlarda.
0: Evet.
1: Hep küfürden sonra girerdi. Hep yani. Kalbim kırıldı, bir ara veriyorum. Gelir miyim bilmem. Bakacağız.
2: Ariel Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

0: bilemem ne.
1: Hanımlar beyler, Alem FM'de Serdar yayında devam ediyor. Biri şey yazmış ya, tam bu işte yani, işini yap köle. Öyle yazmış.

Kapatıyordum, gelmeyeceğim sandım demiş. Estağfurullah efendim, ne zaman yaptık öyle bir şey? Biz şaka programı yapıyoruz yani. Program komple şaka program. Rahime burada mısın Rahime? Dur bakayım, o gitti mi zannet. Burada mısın Rahime? Yaz bakayım, burada mısın? İnşallah 300'ün olur. Bir an kaçızın olur diyeceğimi şaşırdım. 200 mi diye. 300'ün olur. İnşallah 300'ün olur Rahime.

0: Yakın zamanda geri vereceğim derlerse demiş. Onu ama istedikten sonra söylerler ya onu. Değil mi?
1: Tabii canım.
0: Yakın zamanda
1: alsın, yani geri vereceğim. Kabul etsin.
0: Evet. O yani. Dur bakayım. Bir dakika.
2: Buradayım.
0: Buradayım.

0: Çocuk şarkıları. Ezbere bildiğin bir çocuk şarkısı var mı böyle senin jenerasyondan, senin zamanından kalan?
1: Yani küçük kurbağa.
0: Söylesene onu.
1: Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede?
0: Böyle ruhsuz çocuk mu olur ya? Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun şey nerede?
1: Bıkmış değil mi? Küçük kurbağa, ha. Kuyruğun nerede?
0: Kuyruğun yok, kuyruğun yok, yüzerim derede. Küçük kurbağa direkt böyle şey gel böyle bıyıklı, gömlek sinirli. Dışarıda falan. Eller arkada. Ne var lan her gün şarkı söyletiyoruz falan böyle. Böyle azarlayan bir canlı.
1: Bırakın da işimizi yapalım diye.
0: Allah Allah. Bu kesin yanlış var burada. Kesin yanlış.
1: Nerede?
0: Bu internette bir şeye denk geldim de. 2 terabayt M2 SSD 6000 lira diyor. Kesin dolandırıcı bunlar. Bir şeye denk geldim de öyle diyor. Kesin dolandırıcı moruk, kesin yani. 30 gün içinde ücretsiz iade diyor. Bunu aldı mı bir daha bulamazsın, onun için öyle yazmışlar.
1: 30 günde yani. Toplanıp gidiyoruz çünkü.
0: Evet falan. Öyle yazmışlar kesin. Yani. Evet dur bakalım şuradan şöyle. Demiş şarkı açtık yani diyor ki açma bize acı, çocuk uyumuşken şarkı dinleyelim dedik. Onda da sen açma bari demiş efendim. Sizinki de mi ceviz adamı dinliyor devamlı? Kırmızı balık okumuştum, siz de hatırlarsanız eskiler bilir. Evet. Sende varsa istemek için. Ya sende varsa senden isteyecektim. Sende varsa. Bu aslında karşıya sen de varsan senden isteyecektim diye. Para istemenin bir şeyi var ama değil mi? Ben mesela bankadan arıyorlar ya hani. Hemen mesela para mı istenilecek, para mı verilecek, ben ses tonundan anlıyorum.
1: Değil mi?
0: Hemen anlıyorum yani. Hemen anlıyorum. Evet şöyle dur bakayım. Mini mini bir kuş dolmuştur pencereme konmuş, dolmuştur. Dolmuştur ve pencereye konuyor. Neredesiniz lan sabahtan beri, doldurdunuz vallahi beni ya. Mini mini bir kuş donmuştu pencereme konmuştu. Değil mi orijinal?
1: Evet aldım onu.
0: Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye pır pır ederken canlandı.
1: Ellerim.
0: Bak boş kaldı. Aslında bunu yapay zekaya yaptırabiliyor muyuz acaba bu şarkıyı? Bir dakika bakacağım.
1: Bunu arabesk yaptıracaksın aslında.
0: Bunu mu?
1: Evet. Ya bunu arabesk bir versiyonunu yapıp çocuğu ağlatarak uyuş.
0: Bakayım. Mini mini mini kuş konmuştu. Böyle söyleyecek aslında değil mi? Bu ne yalandan gülüştü ona. Allah Allah ya. Bakıyorum şimdi dur. Yapabilecek miyiz bir şey diye. Herhalde yapabiliriz. Dur şimdi şuradan önce bir mini mini bir kuşun şeylerini alayım. Sözlerini alayım. Dur bakayım. Mini bir kuştu pencereme konmuştu. Öyle değil ki oğlum, mini mini bir kuş
1: güncelleme
0: donmuştu
1: gelmiş.
0: Pencereme konmuştu bunun sözleri. Dur. Sözleri. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Ha. Tamam şimdi sözlerini aldık bunun. Tamam mı kardeşim? Arabesk mi istiyorsun?
1: Arabesk fantazi ama.
0: Arabesk fantazi.
1: Evet.
0: Tamam bakacağım şimdi, dur bakayım.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam ediyor.

0: Hadi bakalım, oluyor galiba. Yapmıyor. Niye yapmıyor biliyor musun?
1: Neden?
0: Sözler telife takıldı.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Değiştirelim, mini mini bir.
0: Mini mini bir kuş.
1: Mini tilki diyelim.
0: Mini mini bir canlı konmuştu diyelim mi?
1: Mini mini bir canlı konmuştu.
0: Mini mini bir kuş donmuştu yerine. Mini mini bir kuş olmuştu diyelim. Olmuştu.
1: Mini mini bir canlı olmuştu.
0: Kuş.
1: Kuş olmuştu. Ama onu tekrar öyle yaparsak çok olmuştu. Benzer bulmaz mı?
0: Pencereme konmuştu yerine. Nereye konduralım? Balkonuma konmuştu. Ne yapalım oğlum yani?
1: Balkonu mu yapacağız?
0: Evet, balkonuma.
1: Camıma.
0: Onu yapay zekaya o kadar güvenmiyorum ben. Balkonuma konmuştu. Aldım onu içeriye. Bunu değiştiremeyiz bunu
1: cak,
0: içeri.
1: Cak cuk cik diye ötsün diye diyelim. Ona da mı güvenmiyoruz?
0: Cik cik cik cik.
1: Cak cak cak diyelim. Cak, bu kuş öyle ötüyordur ya. Cak cak diye ötsün ya. Bizim elimizde değil mi? Nasıl öteceğini biz karar vermiyor muyuz yani?
0: Cak cik cak cik ötsün diye.
1: Aynen, cak cik cak cik.
0: Cak cik cak cik ötsün diye, dur. Cak cik cak cik.
1: Ötsün diye.
0: Ötsün diye. Fırfır ederken canlandı diyorum.
1: Tamam.
0: Tamam, fırfır ederken. Fırfır ederken. Fır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı da kalsın canım öyle de. Deniyorum.
1: Evim bomboş kaldı desin.
0: Dur deniyorum bir bakayım bir. Bunu yapıyor galiba. Yok, bunu da yapmadı.
1: İşte dediğim gibi. Kuşmuş olmayacak o.
0: Ne olacak?
1: At mat olsun ya.
0: Mini mini bir at olmuştu. Ay, mini balkonuma mini at konmuştu.
1: Balkonum, evet.
0: Yani. Yok oğlum balkonu. Mini mini bir at olmuştu. Bahçeme... Yok.
1: Mini... Tamam, sıçrıyor bu at ya. Küçük at.
0: Olmaz.
1: Mini mini bir at olmuştu. Balkonuma.
0: Mini mini bir fil doğum olmuş.
1: Balkonuma gelmişti diyelim.
0: Oğlum baştan şarkı yazacak olsak yazardık zaten oğlum.
1: Ha, bunu biz kuşu at yapalım.
0: Yani yazardık.
1: Aldım onu içeriye.
0: Cakçuk cakçuk ötsün diye.
1: Cakçuk cakçuk ötsün diye.
0: Fırfır ederken canlandı, canlandı.
1: Olayı da değiştirmemiz lazım. Orası yine takılır.
0: Allah Allah.
1: Fırfır edemez bu. Harhur ederken.
0: Harhur mu?
1: At ya. Daha sert. Kuş minik yani.
0: Allah Allah.
1: Ne anladın? Kuşun minik olduğunu mu?
0: Yani bilmiyorum. Kırmızı balığa baktım. Kırmızı balık şey 10 sayfa.
1: Yok, onlar da olmaz. Biz bu at yapalım gel.
0: Başka bir çocuk şarkısı. Bir gün bir gün bir çocuk.
1: Bir gün bir gün çocuk. O da telife takılmaz mı?
0: Bir deneyeceğiz işte. Bir gün bir çocuk.
1: Bir gün bir gün bir at.
0: Çocuk eve de gelmiş, kimse yok.
1: Bunu ama çocuk da telife takılırsa burada at yapalım onu.
0: Neyi, çocuğu mu? Bir gün bir, evet, gün bir at. Öyle mi?
1: Evet, bir gün bir gün bir at diye başlasın yani.
0: Tamam peki, dur bakayım. Çocuk da telife takılırsa yani değiştiriyoruz
1: gün,
0: artık.
1: Aynen, bir doğru gün, mu? Bir gün bir at ahıra gelmiş.
0: Bir gün bir yok. Gün bir çocuk eve de gelmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş, akşama sancı başlamış. Kıvrım kıvrım kıvramış, hastaneyi boylamış. Ben şey gibi okumadım mı ya? Kenetlenmişsin. Dur bakayım. Bunu da yapmadı. Telif.
1: At yapalım, bu at da olacak.
0: Zaten bu telif bir tek benim telefon şakalarına çalışmıyor sevgili dinleyenler. Telif her yerde var. Olsun. Eyvallah, sonuna kadar. Sonuna kadar olsun. Bir şey telifliyse teliflidir. Hani benim telefon şakaları bunu bu kadar korumuyorsun? Ey ki internet. He? Hani korumuyorsun? Ya. Ya işte korumuyorsun. Nerede? Çok sinirim bozuldu şu an biliyor musun?
1: Boş ver.
0: Şurada milyonlara mal olmuş. Halka açık. Şarkıyı bile bana yeniden telif diye yaptırmıyor. Gecemi gündüzüme katıp günlerce sabahlara kadar uğraştığım telefon şakalarını hırsızlara çaldırıyor ama. Çok sinir. Ben eve gidiyorum ya. Ben... Oğlum yapamadık, şarkı olmuyor. Bu da telif.
1: Tamam, at yapalım işte.
0: Neyine at yapalım ama? Bir gün bir gün bir at.
1: Öyle mi? Ahıra gelmiş, kimse yok.
0: Bir dakika, bir gün bir gün bir at.
1: ahıra gelmiş.
0: At ahıra, ahıra da gelmiş, kimse yok.
1: Ahıra da girmiş.
0: Ahıra da girmiş.
1: Kimse yok.
0: Dur, ahıra da girmiş, kimse yok. Ahıra da girmiş, kimse yok. Tamam.
1: Tamam.
0: Evet, dur.
1: Bakmış, bakmış.
0: Girmiş. Kimse yok. Açmış, bakmış samanı. Yok.
1: Yok, şey olmasın.
0: Açmış, bakmış. Dolabı demeyelim. Açmış, bakmış. Neyi?
1: Açmış, bakmış.
0: Açmış, bak. Neye açıp bakabilir ki at?
1: Ahırda ne açılıp bakılabilir ya?
0: Bir de at yani. Neye at. At bir de ya.
1: Dur dur, atı açtıracağız bir şeyler.
0: Allah.
1: Dolap olsun orada. Dolabı açsın. Yani dolabı açarsa şey olur. İlacı olmuyor ya. O etkiyi vermiyor.
0: Böyle direkt böyle atlı deneyim bakayım böyle. Dur bakayım. Buradan bir gün bir gün bir at.
1: Ahıra da girmiş, kimse yok.
0: Bu da telif. Ya,
1: kim
0: ne
1: almış
0: yapalım,
1: atın
0: musun?
1: Ahıra girme telifini
0: abi
1: ya?
0: Abi yok, yapmıyor işte. Vallahi yapmıyor. Şöyle yapalım. Kenetlenmişsin kalbime'yi yapayım ben. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek ya, işlenmiş gibisin. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle derdini söyle. Olur mu?
1: Olur.
0: Dur. Evet.
1: Buna da at koyalım.
0: Evet. Dur bakayım. Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin. Hasretinle yüreğime. Nereye böyle?
1: Ama bunu arabesk yaparsak çok yakın olur.
0: Ne?
1: Bunu.
0: Ne gibi yakın?
1: Bunu rock falan yapalım.
0: Bunu arabesk yapalım bunu.
1: Ama zaten arabesk ya bu. Kenetlen bu çok yakın olur bize.
0: O arabesk mi sence o?
1: Yani adam arabesk gibi okuyor zaten böyle. Şiir ya bu. Çok arabeske gider bu. Gitmeyen bir şey, ters köşe yapalım.
0: Bence bir böyle bir bakalım ya. Ne yani, dersin?
1: Onu da deneyelim.
0: Hı, bence bir bakalım yani. Dur bakalım. Şuradan. Eğer buna da telif derse ben gerçekten teessüf ederim yani.
1: Aa, biri almış olabilir bunu.
0: Vallahi eve gidip ağlarım artık bak yani. Yeter yani kardeşim. Her şeye telif, her şeye telif. Benim telefon şakaları yok. Bunu kafaya koydum, bunu yapacağım. Bunu kafaya koydum bunu. Bunu yapacağım.

0: Vallahi kısa zamanda iki versiyon çıkartabildim. Bakacağız. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Değerli dinleyenler, kenetlenmişsin kalbime iyi. Hani işte 1,5 dakikada falan yaptık. 1,5 dakikada falan. Bakalım. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bu ne coşku oğlum, kenetlenmiş. Demin çocuk şarkısında cenazeden gelmiş gibi söyleyip. Estağfurullah ya. Evet, dur bakalım. İki versiyon var. Sizle beraber ilk defa dinliyorum. Ben de bakacağım beraber. Hani ilk defa dinliyorum. 3-2-1. Niye baştan başlamadı bu? Ha, şunu şuraya almış. Tamam. Evet, 3-2-1, buyurun bakalım. Allah Allah.

0: Hayır, ben çok affedersin, ben hani kendime ne diyeceğim şu an bilemiyorum. Dur dinleyelim.
1: Hasretini.
0: Kenetlenmişsin, almamışız
1: faydasız.
0: Da. Orayı alsana sadece be, değil mi?

0: Yoksa bir hayat böyle, yoksa yar mıydı? Hadi git, hiç durma. Mühim değil, vefa borcun yok.
1: Moruk, ben bu kadar dayanabildim. Öbür versiyonuna da bir bakalım mı Hüseyin
2: şuraya? Bakalım, şurada? Bu öldürdü bizi ya.
1: Evet, ben buna bu kadar dayanabildim yani ben. Evet, nerede? Bu da... Ha, iki versiyon var zaten. Gitmeden bir şuna da bakalım, dur. Bu neymiş bu? Bunda ne saçmalık olmuş? Bu yine eli yüzü düzgün girdi biraz bu.

0: Hep aynı adam arkadaş ya.
1: Bir anım yok, kör olayım. Dağlar bile sarsılıyor gönlümün ağırlığından. Rüzgara vuruyorum

0: Oğlum ben çok kötü oldum ya.
1: Ya ben ölüyorum şu an ya burada.
2: Bu hasretini.
1: Yani bu abi de girip duruyor aralara.
0: Evet.
2: Faydasız.
0: Kim ulan bu sesi var ya, benim tanıdığım birine benziyor ama.
1: Benim de tanıdığım biri var da bunu şimdi buradan söylemeyeyim.
0: Şey, Koray'a söyletmişler. Yani abi ben gitmeden önce biraz coşkuyu vereyim mi?
1: Ver, vallahi öldük.
0: Vereyim değil mi? Ben yani bir de motorla gideceğiz değil mi?
1: Abinin sesi kulaklarımda.
0: Harbiden ya.

0: Yoksa bir hayat böyle.
1: Yoksa yar mıydı?
0: Neyse Hüseyin, yani en azından bir gider ayak değil mi?
2: Evet.
0: Evet. Yani ama adam susmuyor aşağıda ya. Ha, devamlı bir şeyler yani. Devamlı. Evet değerli dinleyenler, mevzu biter biz gider. Burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Ki YouTube'da yeni telefon şakam, klavye delikanlısıdır şeyi adı sevgili dinleyenlerim. Niye bu ismi koydum? Aşağıdaki bazı yorumlardan belli oluyordur diye düşünüyorum. Bazılarından. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz beni. Bu kardeşime alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Radyonuz Alem FM'inde alemfm.com olarak bulabilirsiniz. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayındayız sundu.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.